0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City, hayatın her anında yanınızda.

0: koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun.

0: kashim dan o zilli kod zakari o zilli kod zakari ya çekil git kashim dan o zilli kod zakari o zilli kod zakari
1: uşak vururum seni bacakların yokari bacakların yokari yatırırım uşak seni bacakların yokari.

0: Putele dulcare.
1: Panaem saltei sunu poiun iari dur iari, poiun iari dur iari. Panaem saltei il sun poiun iari dur iari, poiun iari dur iari.
0: Bapiș manolaza sun biat la samiocari, biat la samiocari. Bapiș manolaza sun biat la samiocari, biat la samiocari.
1: Ten caldura im seni, tactum sana cucari, tactum sana cucari. Ten galdura im seni, tactum sana cucari, tactum sana cucari.
0: Nenem mi vedisa, ci cecli fustanlari, ci cecli fustanlari. Nenem mi vedisa, ci cecli fustanlari, ci cecli fustanlari.
1: Pe e dururum sana, puga dar de stanlari, puga dar de stanlari. Ben e dururum sana, puga dar de stanlari, puga dar de stanlari.
0: Belam baş edemedi, şairun ustalar. Şairun ustalar, belan baş edemedi. Şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: olmaşu havalar. Ha bu iz diyenlere demaşu yalanları, demaşu yalanlar. Yedureceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere müjde.
3: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Kimin ara? Şimdi!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metre.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25...

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
6: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralı.
7: Biz yuvayı çoktan kurduk, yıllardır kurduk. Radyo City'de radyoterapi yapıyoruz her sabah. Sevgili dostlarım, güzel bir hafta sonu olsun. Herkes uyurken ben ayaktayım, onu düşündüğüm sabah. Herkes uyuyor bu sabah. Bizim evdeki bütün ahali uyuyor. Çünkü bugün İskeçe'de her yer kapalı, dükkanlar kapalı, İskeçe'nin bir şeyi. Annem bana dün soruyor, İskeçe neyi diyor. Niye yarın İskeçe kapalı? Bilmiyorum anacığım diyor. Her şeyi biliyorsun ya, radyoda konuşuyorsun ya, bana anlatmıyorsan da neyi diyor. Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum. İskeçe'nin neyi, vallahi bilmiyorum bugün. Bizim bayramımız, yoğurtumuz, mortumuz bitiyor ama bilmiyorum İskeçe'nin bir şeyi. Kilisenin bir şey işte. Her yer kapalı bugün. Herkes uyuyor. Güvencilerde her yan açık. Herkes işine gitmeye hazırlanıyor falan filan işte. Tarlada zaten bayram yok. Güzel bir hafta sonu olsun. Efendim pazartesi ayın 31'i mi olacak? Evet, salı günü ayın 1'i olacak. Bu ayı da yedik. Eylül ayına da hoş geldin diyeceğiz. Salı günü sevgili dostlar. Hadi bakalım, hoş geldiniz Radyo City'ye. Hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Gelsin her zaman olduğu gibi mesajlar gelsin. Tanju Ali İbrahim Şaba. Gece programı tekrarını dinlemiş, Şaba atmış bana. Gece günaydın, iyi hafta sonları olsun demiş Hasan abim. Günaydınlar olsun. Adem Ömer. Günaydın. Gürkan demiş. Günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Tatlıyıp tatlı konuşturan pastaneye. Günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Nebdip Cüseyin Agamam. Günaydın.

0: Sabah sabah hayırdır Haşmet. Emre Sevenci günaydın resis demiş. Ne resisi? Günaydın reis. Günaydın reis, günaydın reis, günaydın reis. Günaydın resis reis. Ahmet abi günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Hasan dostum günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim hijyen servis nerede? Hasan uyanmadı mı hijyen serviste? Nay nay nay. Günaydın, günaydın bak. Kulaklarımı bilmem ne yapan adam demiş. Kulaklarını okşayan adam geldi. Kulaklarını okşayan adam geldi Gökhan Karali. Geldi düğüne. Zurnayı verdik eline öyle güzel üfledi ki. Duyamadım tadına Gökhan. Çok güzel üfleyesin zurnayı kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Bugün sizlere kukiyle günaydın dedik. Birisini Hanya'ya, birisini Konya'ya götürmüş. Benim terliklerim bu sabah kuki. Her yerde kuki'yi aradım. Aman kuki'nin ayakkabımı aradım. Benden almış kardeşim evine balkona bırakmış. Ayakkabımı bir tanesi ötekini babamların evine götürmüş kuki'yi. Ah kuki, ah kuki. Hasan Şerif Ali hijyen servis, Batrakya'nın hijyeni. Hijyen servisten soruluyor. Hangi tuvalete gitseniz, hangi tavernanın tuvalete gitseniz, hangi işlerin tuvaletine gitseniz, hangi kasaba gitseniz, hangi dükkana gitseniz, hijyen servis. Hijyen servisin zamazinkoları her yerde. Pıs pıs pıs pıs pıs. Kurtaran parfümler, efendim, periyodik ilaçlama, evlerinizde sineklere karşı, tıs diyen yılanlara karşı her türlü ilaçlama için hijyen servisi seçin. Spor. Spor mesen. Nerede yapıyorsun mesen sporu? Birisi spor yaparken beni dinlenmiş de. Hiç spor yapar gibi bir halin yok da. Homini gıtlak. Püfri kandil. Hopini yatak. O ne demek biliyor musunuz? Homini homini gırtlak iyi bakalım. Püf de kandili. Hop yat yatağı. Ondan sonra spor yaparmış bazıları. Hijyen servisin karşısında Fatih var. Fatih de sevgili dostlarım koltuk döşüyor, koltuk kaplıyor. Arabaların kumaş kaplamaları, arabaların her türlü kaplama işleri, tavan kaplamaları Fatih'ten soruluyor. Mac Catering'in olduğu yerde. Mac Catering'de Mustafa Ali Çavuş Bey ekibi 1000 tane menü ve fazla sağlanan şok şok şok fiyatlar uyguluyor. Mac Catering evlerinizde, düğünlerinizde, mevlütlerinizde, her yerde Mac Catering. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuramalım. Kızanlarım benim. Kızanlarım benim. Senem Gürkan'ım nasılsın? Bu Haşmet İlber Hoca gibi tarihçi mi? Camileri falan geziyor demiş Entel Magan'da. Şimdi dinlemese söyleyecektim bir şeyler ama ha gene, ha gene bende kalsın. Bunu yazmayı bilmez. Tırlıçayı bilmez, onu bilmez, bunu bilmez. Tarihçiler, tarihçi o, tarihçi. Caminin neresine geçelim dedim. Caminin prav diyorsun da bir şey dedi. Bak, biz ne kadar cahiliz bilmiyoruz caminin. Şimdi dedi caminin dedi bir yerine geçelim dedi. Gördüm ben onu sabah. Ya Rabbi Allah'ım dedim. Ya Resulallah güzel Allah'ım dedim. Neredeydi o be? Dur bakayım caminin neresine geçelim diye. Bir yerine geçelim diyor.
1: Merhaba. Burası Yeniçeri Karasu'da.
0: Yeniçeri Karasu.
1: Yeniçeri'de. Evet. Sahip Mustafa Paşa Camii. Yeniçeri Karasu, Yeniçeri Osmanlı dönemindeki en önemli eserlerden bir tanesi. Cami biraz sonra kameraman arkadaşım gösterecek. İlk önce haziresine bir bakalım.
0: Hazire. Haziresine bir bakalım. Bak biz ne kadar hazire ne demek siz biliyor musunuz ya? Bilmiyorsunuz siz. Caminin haziresine bir bakalım ilk önce. Önce hazireyi göreceğiz ondan sonra. Sesineyken azume. Tiyano yakumun azume. Sevgili, sevgili, sevgili, sevgili Hıdır.
2: Ah, Hıdır burada. Mikrofonun dibinde.
0: Günaydın. Mikrofonun dibinde misin?
2: Günaydın. Evet, tam dibindeyim. Tertemiz, pırıl pırıl sesin tam kalbinden geliyorum.
0: Cillop
2: frekans
0: gibi.
2: Frekans net mi?
0: Frekans net.
2: Cillop gibi.
0: 107.6.
2: Süper, süper. Aynen öyle. 107.6 dalgayı sabitleyin. Sesimiz tam kararında.
0: Sesimiz tam kararında, dalga cillop gibi. Hazır mıyız? Yayına hazır mıyız?
2: Ben hazırım. Stüdyo hazır. Hazırsan bastık düğmeye.
0: Hazire ne demek hazire? Hazire ne demek? İlk önce onu söyle, bizi aydınlat.
2: Tamam, bir dakika bakıyorum.
0: Bak.
2: Osmanlıca kökenli.
0: Ha, evet.
2: Tabii. Cami ya da tekke yanındaki küçük mezarlık anlamına geliyor. Ama hazire, senin az önce kullandığın hazır mıyızdaki hazire aslında hazır, yani ready demek.
0: Ay, bu arada, Are you ready?
2: Tam olarak... Aynen öyle. Are you ready?
0: O zaman
2: hazır mısın?
0: Hadi bakalım, Londra aksanıyla, saray aksanıyla.
2: Harika.
0: Efendim, bir güzel bir şeyler söyleyelim dinleyicilere, İngilizce günaydın diyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, frekanslarınız pırıl pırıl olsun, cillop gibi olsun, tertemiz olsun. Radyo City ayarlı olsun, dalganız diyelim. İngilizce dalga ne demek?
2: Dalgaya wave diyoruz İngilizce.
0: Wave. Hadi günaydın diyelim İngilizce.
2: Wave, aynen.
0: Hadi.
2: Good morning güzel insanlar. 107.6'da tertemiz bir
0: alo,
2: dalga. Güneşli
0: hop,
2: bir gün.
0: Hop. İngilizce söyleyeceğiz bunları.
2: Mikrofonu.
0: Bütün bunları İngilizce söyleyeceğiz.
2: Okay, tabii. Tabii, baştan alıyorum.
0: Oh, baby.
2: Good morning. Hello. This is Radio City on 107.6. Crystal clear. Smooth wave. Stay tuned.
0: Yes.
2: Tom, enerji yüksek, frekans tertemiz.
0: Kingfoot'un önünde görülen, Kingfoot'un önünde oralarda görülen makak maymunlarından ne diyoruz? Makak. Ah, nasıl ses çıkarıyor makak maymunları?
2: Makaklar genelde böyle kısa, tiz çığlıklar atar. Kaka gibi.
0: Ah.
2: Bazen de hırıltılı. Aynen.
0: Hadi yapalım.
2: Çok güzel, o ritimle.
0: Hadi
2: tamam.
0: Yapalım.
2: Kiki. Kuku. Sesler böyle kısa, hızlı, hafif telaşlı.
0: Sonuna hayatlayalım.
2: Aynen.
0: Kiki ay. Ay.
2: Aynen öyle. Kısa, tiz, hızlı.
0: Evet. Tekrar ediyoruz, makak maymunları nasıl yapıyor?
2: Hazırım.
0: Hadi tekrar
3: edelim. Kiki ay. Ay. Kiki ay.
0: Rospi gibi yaptın sen bunu. Makak maymunlarda rospi oluyor zaten. Evet. Kuşlar gibi kimisi bir... günaydın ablam, güzel bir gün olsun, hayırlı yayınlar. Sayfan açılmıyor, buradan yazdım, yoksa duvarına yazacaktım. İnternetimizde bir haftadır sorun var demiş. Çok güzel fotoğraf göndermiş Güner ablam. Vay maşallah, vay kediye, vay çiçeklerin arasında kediye. Akşam korifideydik, bu tatlı kedi seni arayıp durdu. Durmadan bizim yanımıza geldi. Gürkan arıyor bu dedi. Enişten diyor Güner abla. Akşam ben yoktum, ben Full Moon izlemeye gittim. Akşam Full Moon izledim. Okuma. Hasan. Kimle kim başarılı? Bulgaristan'a günaydınlar. Yılmaz abi nasılsın? Yılmaz Kasım abi nasılsın? Efendim, Karanbaş Şoförler Derneği var. Bir de Yılmaz abi'nin Şoförler Derneği var, biliyorsunuz Yunanistan. Aman Bulgaristan'da kıracağı diye. Günaydın. Çabuk duvarıma gelelim. Efendim, günaydın mesajını Kukilen dedik sizlere. Kukilen. Günaydın dedi kocaman Kuki. Cengiz Keto günaydın. Emin Ferroğlu günaydınlar. İskeç Obası'na günaydınlar. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Rahim Nizam günaydın. Gülsüm abla günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ali Santanyolu. Taner Hasan. Günaydın. Kuşlar gibi. Kızanlarım benim. Kuzucuklarım benim. Sabah. Çok fena başlayacağız. Hadi. Ha kızanlarım.

0: Cadê el café?
1: Yaşar
0: Dedeniz. Yaşar Dedeniz, kurban olsun size. La Boteca del Café. En çok ismini sevdiğim sponsorum. İsmini en çok sevdiğim sponsorun hangisi derseniz La Boteca del Café. Scala Putamyas'da. Just one street away from the beach. Taşöz'de. Efendim harika dondurmalar, krepler, sabah saatlerinde yumurtalı tabaklar. Türk kahvaltısı. Oh oh, La Boteca del Café'de. Krepler La Boteca del Café'de. Bugancalar La Boteca del Café'de. Harika lezzetler gün boyu. Kahveler La Boteca del Café, just one street away from the beach. Benim İngilizcem güzel değil. İngilizce just one street away from the beach diyelim. Benim aksanım güzel değil, senin aksanın da. Hadi bakalım.
2: One street away from the beach.
0: La Boteca del Café, just one street away from the beach.
2: La Boteca del Café, just one street away from the beach.
0: Yes. Yes. Kudur, kudur.
2: Kudur, hidur, kudur. Dalgayı sabitleyin, tempo yükseliyor. Hazır ol, 1, 2, 3.
0: Hazır mı, dalga sabit mi?
2: Sabike, 107.6, pırıl pırıl, cillop gibi.
0: Cillop gibi dalga.

0: Mehmet Hüseyin Ağam günaydın kardeş diyor. Günaydın Mehmet Ağam, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata. Bu sıcak günlerde bol bol Max Ayran için. Vücudunuz kaybettiği elementleri, vitaminleri, efendim tuzu Max Ayran'la geri alın. Max.
1: Almanya'ya ha.
0: Almanya'ya şaba. Kızanlarım benim, Hollanda'ya şaba. Ve gelato. İtalya'nın dondurması. İtalya'da gidip ice cream istiyorum derseniz sizi dövüyorlar ice cream'le. Ice cream'i kafanıza kafanıza vuruyorlar. İtalya'da gelato diyeceksiniz. Gelato. Gelato. Gümüşlü'de Katalon'la aynı yerde. Harika dondurma çeşitleri. Muhteşem dondurma çeşitleri için gelato'yu seçin. Ve Toyota yani this. Gümüşlü'de. Tüm Yunanistan çapında Gümüşlü'de bayi. En iyi Toyota bayi seçildi. Toyota Yanidiz'e sevgili dostlar yepyeni Toyota Hilux geldi çiftçiler. Bu tür araba sevenler Toyota Hilux bir tane test drive için getirmişler. Böyle bakır rengi acayip bir şey. Vallahi billahi uzay arabası gibi. Toyota Yanidiz Kalimera. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Yasin, senin adam spor yapıyor sabahleyin. Konuşuyor musunuz, yazışıyor musunuz? Nerelerdesin böyle yeşil yeşil yerler? Vay ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler, ne güzel yerler. Vay ne güzel yerler. Avusturya'dan günaydınlar demiş Yasin. Hadi az kalmış. Az kalmış bakayım Yasin. Kaç kilometre kaldı? Celal Mustafa İspanya'dan geldi. Bulgaristan'a. Şimdi de bu video nereden Celal abi? Bizim buralara mı geldin? Şu anda burada mısın? Sahilde misin şu anda? Yoksa bu dünden mi fotoğraf? Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abim. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Adem akraba abi, günaydın Gürkan, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar da vayna preş demiş, sana da kolay gelsin. 4 kere günaydın. 14 kere günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Stukozma Fener'de. Stukozma Fener'de harika bir balık rekortası, lokantası sevgili dostlarım. Balık sevmeyeni et de var. Stukozma'nın ikinci şubesi Gümüşlü'de. Şelalenin tam karşısında, tam merkezde Platia'da Stukozma. Deneyin. Bugün hafta sonu kendinize iyi bir iyilik yapın, bir güzellik yapın. Stukozma'ya gidin.

ıspanaklı peynirli peynirli börek yiyor. Haşmet mi? Haşmet mi spor yapıyor be? 3 kilometre kaldı diyor Yasin ya be. Duy da inanma. Duy da inanma. Spor yaparmış. Biz ne öyle sabah spor yapıyoruz. Sporsuz olmaz.

yapıyorsun bakayım diyor Emre. Ne yapayım işte? De buradan ıspanaklı peynirli. Üstüne de hindi salamı koydum, hindi salamlı. Şey yiyorum. Bugaça yiyorum, çok güzel. Bugaça tıranda filizden aldım. Sizler de bugaça tıranda filizden gidin. Sizler de bugaça tıranda filizden börek alın. Tamam mı? Gel bakayım Kalimera Bugaça Tren'de filidiz. Kalimera Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, Olimera, Bokanari, Ayşe, Mert oldu ve çalışanlarından güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler. Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mert oğlu ablam Kalimera. Dükkan köşe, esnafın adı Ayşe olunca hiç düşünmeyin girin. Dükkanı köşeden alacaksın. Hanımın adı Ayşe ise alacaksın. Ya? 1984 yılından beri Batı Trakya'nın ilk süslemecisi Ayşe Mertoğlu ablamız bu işi annesinin yanında öğrendi. Başarıyla sürdürüyor. Dükkan köşe Kanari'de, Konstantin'in olduğu yerde Ayşe Mertoğlu süslemede fark yaratıyorum diyor. Günaydın, kolay gelsin. Ancak yatakta yap orospor'u. Dün gördüm gene camide geziyor namaz kılma biliyor mu demiş Yasin.

Yasin, ne dedin sen be? Haşmet namaz kılmayı biliyor mu diye soruyor. Ama Hazire'yi bilebiliyor. Sen Hazire ne demek biliyor musun be? He? Sabah sporunu börek yiyerek mi yapıyorsun demiş Turan abi. Ben börek yiyerek yapıyorum. Oh ne de güzel, oh ne güzel.

Askerden bir geldim. Boyum 1.80. Gözümün bebenden böyle ışıklar fışkırıyor. Fışkırıyor. Kızlar bana bakıyor. Camlardan düşüyor. Askerden bir geldim. Tabii. Ne sandınız? Ondan sonra yaşlandıkça çektim. 1.72'ye düştüm 1.80'de. Erdal, nasılsın? Artık Almanya'ya günaydınlar.

0: geliyorum programa koşarak. Sağlam kafa sağlam vücuda bulunur. Sarı paşam demiş Ayşim. Mustafa Kemal Atatürk ya da Atatürk ya da Mustafa Kemal. Neden demiyor da sarı paşam diyor anlamıyorum yani neyse. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyen neferleriz biz. Naber moruk demiş Ali. Gürk Hanım sesli okuma. Kim yer onu be? Kim yer onu be? Tel bakan da. Makak maymunu nasıl yapıyor Gürkan? Duyamadım demiş Mustafa. Şimdi yapacağım. Ama zengin Mustafa gelmiş. Günaydın canım agam. Yansu demiş. Mustafa zengin Furnoz ne oldu be? Bulundu mu kız? Bulgaristan'dan bir kız. Bunun yedip bilmeyenler için söyleyelim. Geldi bunun paralarını yedi. Yok öyle dedi, yok böyle dedi, yok arabamın taksidi var dedi. Yok kız hanımın maması var falan filan dedi. Yedi Mustafa'nın paralarını gitti. Gitti. Gelmedi değil mi? Ben sana demedim mi? He? Ben sana demedim mi gelmez o diye. Sabah şerifleriniz hayır olsun günaydın demiş Leyla Hanım. Yassu Badex kızları. Bulgaristan'ın Badex kızları da günaydınlar. Dün Barba'yı gördüm. Kızdırmasanız o kızanı havlayı duruyor sonra dedi diyor. Turan abim. Bizim Barba mı? Herkes Mustafa Kemal Atatürk diyemez. Bilmem ne ister onu demek için demiş Aslan Şerif Ali. Mustafa Kemal Atatürk sarı paşam şifreli konuşuyor. Ağzım dolusu söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerleyen Atatürkçüleriz biz. Kırmızı çizgimiz ne? Mustafa Kemal Atatürk. Esayrola çıksın zengin Mustafa demiş Hasan. Ben de sabah sabah sıcak kahve içiyorum demiş Erdal. Haşmet'e dinlermiş söyle namazlarının vakitlerini demiş. Sor bakalım Kıbrı neredeymiş? Nus igis en somat igii demiş eski Yunanlılar. Ya Atatürk de onlardan almış. Nus igis en somat igii. Sevgili Hıdır, sana çok zor soracağım.
1: Sor bakalım.
0: Bilebilecek misin?
1: Dene bakalım, sor. Bilemezsem
0: Yunanca,
1: dürüstçe söyleyeyim.
0: Yunanca bir deyim, eski Yunanlılar söylemiş bunu. Eski Yunanlıları tamam. Biliyorsun değil mi? Çok kültürlü adamlarmış.
1: Tabii.
0: Çok. Heykel, evet. Sanat, manat, felsefe, ilim, bilim.
1: Tabii. Hiçbir şeyin temeli onlara dayanıyor.
0: Evet. Yunanlar demişler ki, nus igiyiz. En somati igiyi. Ne demek? Hıdır. Bak Hıdır ne oldu? Koy ses. Bak Hıdır. Bak rezil etme beni insanlara.
1: Sakin ol bir dakika. Tamam bakıyorum. Tamam sanırım bahsettiğin söz şu. Nus yis en somati yi. Anlamı da sağlıklı bir bedende sağlıklı bir zihin bulunur. Aslında çok özlü bir düşünce, hala güncel. Zihinle bedeni ayrı sanıp sonra da neden hiçbir şey yolunda gitmiyor diye şaşırmak.
0: Daha sonra da aynı şeyi Mustafa Kemal Atatürk söylemiş değil mi? Ne demiş?
1: Bakıyorum bir saniye. Atatürk de bu düşünceyi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözüyle anlatmıştı.
0: Aynen öyle.
1: Bedeni ve zihni birlikte güçlü tutmanın önemine vurgu yapmıştı.
0: Şimdi geçen akşam bir masada oturduk. Bunlar 40 yaşında, 35-40 en fazla 50 yaşında adamlar sağ tarafındaki 50'yi geçikti. Hepsinin tamam. Bir problemleri var ama yani bu sözle bağlantılı ilintili olarak söylüyorum. Homini gırtlak. Küfidi kandil, hopidi yatak yapıyorlar. Yani yiyorlar, spor yapmıyorlar. Dikkat etmiyorlar yediklerine, içtiklerine belirli bir yaştan sonra. Efendim birisinin tansiyonu var, ötekinin şekeri var. Ötekinin ayağı ağrıyor, ötekinin bacağı ağrıyor, ötekinin bilmem neyi ağrıyor. Birisinin kolesterolü yüksek, ötekinin tansiyonu yüksek. Masadaki de hepsi öyle, sakat hepsi. Hepsi hastalıklı, benim dışımda.
1: Anlıyorum.
0: Yani değil mi? Biraz dikkat etmeye gerekir. Özellikle belirli bir yaştan sonra dikkat etmeye gerekir yani.
1: Kesinlikle. Yıllar geçse de bu sözler hiç değerini kaybetmiyor. Kendine bakmak önemli. Eğer bu sözleri eski zamanda biri söylediyse bir bilgi demek ki var. Bir bildikleri var.
0: Ya.
1: Evet.
0: Hadi biz ya ne yapalım? Biz bir makak maymunu sesi yapalım. Dinleyicimizi duyamamış ama demin güzel yapmadın. Geçen de daha güzel yapmıştın. Makak makak ah ah. Makak tamam. Makak ah ah.
1: Tamam tamam. Versiyon 2 o zaman. Bu daha iyi oldu mu?
0: Canım ah ah yapmıyorsun ki sonunda.
1: Ah ah.
0: Ha? Hadi mikik mikik mikik mok mok mok mok mok. Ah ah ah ah.
1: Tamam. Kik kik kik kik kik mok mok mok. Ah ah. Kik kik kik kik mok mok mok. Ah ah
0: ah. Şarkıyı dinleyemediniz değil mi? Yok zarar, ben başa alırım onu.
2: Bir geldim, bir 80 boyum var. Bacımın bebeği.
0: Kudur. Kudur. Kızlar.

Ne o kafede mi buluştunuz öyle yaşlılarla demiş Doran abim. Stostek de Bobo'da buluştuk. Stostek de Bobo. Önceki şekerim var diyor. Önceki kolesterolüm var diyor. Ötekinin dalağı büyümüş. Birisinin böbreği çalışmazmış.

Bugünün kuşu ötmezmiş. Bir kuşları var, ötmüyorlar ya. Ne haber? Moruk Ali. Yok kızımız, anmayın, kışa evleneceğim. Şimdi istemeyeyim. Denizde çok para gidiyor. Türkiye'den alacağım güzel bir kız demiş Mustafa Zengi Vurunalı. Ne alacaksın seni? Sabırsa sabrederim. Yine senin kızın paracık kızacaksın. Güzel geçirdiğin birkaç güne tutulurlar. İyi oldu sana. Ben istesem para bana vermezsin para. Borç. Mustafa.

0: sen hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Hayda bak sen ya. Allah Allah.
0: Röportajımı bölüyorsun ama sevda. Çenen tutulsun. Timurcuk. Timur Dubancık, Timurcuk, küçük Timurcuk. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Google senden daha akıllı dedi. Yapay zeka demiş Timur Duban. Dün sevgili Hıdır'ım, dün bir dinleyicimiz yazmıştı Timur Duban. Hani kara suya girmiş, soğuk soğuk sulara girmiş de ne olmuştu onu hatırlıyor musun?
2: Hemen bakıyorum. Tamam, hatırladım sanırım. Timur Duban kara suda soğuk denize girdiğini yazmıştı. Sonra da üşüdüğünü ve kendini pek iyi hissetmediğini söylemişti. Sen de bunun üzerine soğuk suya birden girmemek lazım diye uyarmıştın. Hatırladın mı?
0: Evet, ben hatırladım. Sen hatırladın mı ne demiştin yumurtalarla ilgili? Yumurtacıklarla ilgili bir şey söylemiştin. Ben onu hatırladım. Sen ne dediğini hatırladın mı?
2: Bir saniye, hatırladım. Yumurtalar yukarı çıkar demiştik. Soğuk suya aniden girince bazen vücut öyle tepki veriyor demiştik.
0: Yumurtacıklar hatta yukarı çıkmış. Daha ne mi şaşar? Timur'un.
2: Evet. Aynen öyle. Soğuk vurunca vücut kendini korumaya alıyor demiştik. Aha, yumurtacıklar bile
0: yukarı çıkıyor.
2: Biz bir içeri kaçalım diyor. Aynen öyle.
0: Daha indiremedik Timur'un yumurtacıklarını. Ne yapacağız? Isıtmak mı lazım? Ne lazım? Ne yapmamız lazım?
2: Dur bakalım bana.
0: Bak bakalım.
2: Tamam. Sakin ol, panik yok. Isıtmak, yani ılık bir ortam, kuru kıyafet. Vücut normale dönünce o da yerine döner. Yani bu aslında vücudun kendini koruma refleksi.
0: Bir tas ılık su alsak, yumurtacıkları suya soksak, çıkarsak.
2: Zamanla halleder onu vücut kendi kendine. Sakin olmak lazım. Eğer şiddetli bir ağrı varsa, uzun süre normale dönmezse
0: yok, ağrı
2: o zaman
0: falan
2: bir uzmana
0: panik
2: görün.
0: Yapmış, tamam. Panik yapmış. Tamam. Dün akşam beni aradı Gürkan abi.
2: Sorun
0: dedi.
2: Sorun yok.
0: Acile gidelim hastaneye
2: bir şey
0: dedim.
2: Yok.
0: Bir şey yok dedim. Onlar dedim kaçtığı gibi iner. İçine kaçmış.
2: Panik yapmaya gerek yok. Isınınca düzelir. Yani vücut tamam deyince her şey yerine dönüyor. Sıkıntı yok.
0: Ben dedim bir yuvarlasaydın onların ucunu. Radyo anteni gibi.
3: Nakit abi ben sem sen misin? Abi ben Gerdek'teyim. Yok Erdek'te değil Gerdek'teyim. Ha ne yapacağım şimdi? O işi yapacak mıyım abi? Ay çok heyecanlıyım. Ay sen bana öğrettin ama ben onu unuttum ayol. Ay keşke bir deftere yazsaydım. Okur okur ona göre yapardım. Vallahi arıyorum. Arıyorum bir şey bulamıyorum şekerim. Vallahi içeri kaçtı. Radyo anteni gibi içeri gitti. Aa, sen baştan söyleseydin ben bunu burnuna bir ip bağlardım abi. Aa, tam lazım olduğu akşam alet yok.

SPS Consulting Entegar. Sinan günaydın. Sinan günaydın. Sinan günaydın. Sinan günaydın. Mustafa'ya da yollayayım, isterse Almanya'dan bir plastik kız demiş. Yansın. Yolla bakalım mı? Yolla bakalım Almanya'dan sen. Ah Timurcuk, ah Timurcuk. Ah Timurcuk, ah. Bir daha sakın Karasu'ya gidip soğuk soğuk sulara girme Timur. Mandıra dediler. Çocuklar Gümüşhane'nin batısında kalıyor. Perşembe günü oradaydık demiş Ceren abi. Mandıra'ya denize gelmişler bizim buraya. Neriman Salihoğlu ablam günaydın oğlum. Sana güzel yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim ablam, sağ olasın. Ayla bayram günaydın. Günaydın, iyi tarifler olsun demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin diyetisyeniniz olsun. Elif günaydın. Elif günaydın. Sabah sabah bir börecik yiyorum bak, bir yudum kaldı. Oh, ıspanaklı peynirli. Ya üstüne hindi salamı da koydum. Oh, hindi göğsü de koydum. Oh Elif, oh Elif, oh Elif. Oh Elif, oh Elif yaşa. Beni Filinta gibi yapan isim. Sizi haydi haydi Filinta yapar benim gibi olur. Elif Karaosman'a güvenin, kilo verin. Manken gibi olun. Elif Karaosman'a güvenin, kilo alın. Spor yapan kızanlar, ağırlık indirip kaldıranlar, bol proteinli beslenme, size uygun beslenme Elif Karaosman'da. Hastalıklarda beslenme tedavisi Elif Karaosman'da. Efendim, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, kalbi olanlar Elif Karaosman'a giriyorlar. Elif Karaosman 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi uzman diyetisyen ne demek? 4 yıl okumuş, üzerine 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen. Halko Kondili 3 numarada, Gümülcine de hizmetinizde. Duydun mu Yasin Timur'un başına neler gelmiş? Ayşen beni aradı, hastaneye acile gidelim dedi. Dedim no, don't panik dedim. Yapma panik.

Lenikli dinleyicim tütün toplayan Safiye'ye günaydın demiş. Kankası yokmuş mu? Seni aramış diyor Yasin. Kankası gecesi çalışıyor. Ya. Aynur ablam. Necdet abi. Günaydın, günaydın, günaydın bakalım günaydınlar.

bakalım. Ah ah. Günaydın dostum. Vallahi yapay zekayı bile duraklattın. Korkulur senden demiş. Çanakkale Akçan Saçimento Fabrikası'na Hasan dostuma günaydınlar. Günaydın Filemu demiş. İlhan. Ela İlhan. Dostum. Ya suki de prodre. Yasin sen de hakim gibi soru soruyorsun yemin ederim. Bura ince her şeyi soruyorsun bura. Boynu da soracaksın neredeyse. Bura boynu da böyle soracaksın.

Özler Gamze. Günaydın Gürkan abim, gülmekten karnım ağrıdı. Ne yurttaymış demiş. Günaydın. Günaydın. Bilmiş herif. Bu kaç satıyanda filidir. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Siz de ıspanaklı peynirli bu kaçı yapıyor musunuz? Gideyim bugün gene Karasu'ya demiş Timur Duban. Sen bir daha ömrün boyunca Karasu'ya gidemezsin. Gitmezsin. Günaydın Gürkan. Bamya toplayan hançıya kankama kolay gelsin. Kızım İrem'e de kolay gelsin. Ceren'e kolay gelsin demiş Safiye Mehmet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kalbim tencere sende kapat. Allah ayırmasın. Nereye gezme anca, çalışmaya gideriz. Biz gideriz biz demiş Ahmet. Akşam fulmuna gitmedin mi fulmuna? Dilek olsan bile seni tutmam. Aşklara kafa tutarım. Yakıyor musun hani Ankara'yı? Al bakalım közü benden. Natasha. Ne? Ne dedin? Ne dedin, ne dedin? Natasha ne diyorsun, ne diyorsun? Tövbe bismillah, tövbe bismillah Natasha, tövbe bismillah.

Deli abim dükkanı, Deli abim dükkana geldi dedi Fikir abim. Dedi git dedi dükkandan dedi istediğin dedi takımı al dedi. Hani radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya ona mahsup ben. Ona mahsup ben. Evet abi sen de bunu yedin.

Gittim be. Beraber gidecektik hani diyor Ahmet'in. Yazmadın ha bana. Fulmuna gel diye. Al bakalım közü benden olsun gönlüm. Ben Fulmuna gittim, bir mangal yaptık Fulmunda. Oo. Prizolar büftek düm tek düm tek. Fulmunda mangalın tadı başka oluyor. Siz erotizm yapın Fulmunda. Ama bu sıcaklar mangal gibisi yok.

buradan öncelikle babama bir selam çakmak istiyorum demiş. Ramazan Feyzullah. Çaktınız bile. Nereye gittin? Fener'e mi demiş Ahmet. Sen nereye gittin? Timur hadi bugün gene başka şey kaçacak içeri demiş Yasin. Timur! Duyuyor musun? İbbalı arkadaşım, İbbalı.

0: Haşim, burada mısın be? Haşim, burada mısın? Sana bir şey diyeceğim.
1: Yanlışa bir insan silerim. Aşk esprisse ben gülerim. Arkamdan iş çevirenlere...
0: Fener'e gitmiş Ahmet. Bir kızcağızla beraber gördüm seni sanki oralarda.
1: Çabalıyorlar ama...
0: Fener'de ben.
1: Yıkılmadık şükür ezemiyorlar.
0: Sen miydin o?
1: Bizim farkımız, tarzımız dedik. Özeniyorlar ama çözülüyorlar. Çabalıyorlar ama...
0: İpin ucunu da Tanju'ya ver Timur. Tamam mı? Ne dedi?
2: Deli Amin tükana geldi dedi. Fikri abim dedi git dedi tükandan dedi. İstediğin dedi takımı al dedi. Hani radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya. Ona mansuben.
3: Ona mansuben?
2: Evet abi.
3: Sen de bunu yedin?
2: Evet abi.

dolaştım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Gülü seven tikenine katlanır, kızı seven güllere dolaşmaya katlanır. Bir de Safiye var. Onu yine samanlıkta bastılar. Duyuyor musun? Biliyor musunuz siz? Vallahi billahi Safiye'yi samanlıkta basmışlar. Dört. Dört Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yukarı, Dvan Feyiz şeker gibi yufka. Efendim harika yufkalar. Bu yufkalarla yapılan börekler kapış kapana geziyor. Gidiyor annem yapıyor. Vallahi kapanın elinde kalıyor. Bazında kalıyor. Bazında lıkır lıkır aşağı doğru akıyor. Yufka çok güzel börekler. Harika börekler. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, şeker gibi börek. Rodobil gibi bütün bakkal marketlerde yaşa, yaşa Gökhan. Günaydın Gürkan, bamya toplayan Hatice kankama kolay gelsin. Kızım İrev'e de kolay gelsin, Ceren'e kolay gelsin. Gürkan söyler misin istekleri yedin, Hatice duymamış diyor Safiye Mehmet. Söyledim bir kere sağa. Hatice'ye de günaydınlar. Fener'e neresinde gördün demiş. Sahilde gördüm de neresinde göreceğim. Hayır be valla full bundan mul bundan. Unutmuşum ben onu. Tayfun aradı. Dedi ki onu aradım dedi, bana bunu aradım dedi. O kız arkadaşından dedi, o bilmem kimden dedi. Gel dedi, biz dedi ikimiz gidelim dedi. Ne dedi gel dedi gidelim dedi. İkimiz de Fener'e dedi, Fener dedi. Fulmuna bakalım dedi. Ama Tayfun dedim, beni herkes tanıyor dedim. İkimiz dedim erkek erkek Fener'e Fulmuna bakıma gidersek dedim. Olur mu arkadaşım dedim. Olur dedi, niye olmasın dedi. Yok ama başka kimsecikler kalmadı ya, Fulmuna bakacak dedi. Dedim ben dedim şimdi dedim hiç gelemeyeceğim dedim. Gelirsem dedim niyetimi bozarım dedim. Diyetimi bozarım dedim, pardon. Diyetimi dedim bozarım dedim. Tayfun dedim. Hiç bana elleme kardeşim dedim. Ama dedi. Gelemem dedim. Çat kapattım telefonu. Niyetimi bu diyetimi bozarım ama Safiye değil be, Halime demiş Leyla. Safiye başka, Safiye istek. Halime'yi samanlıkta basmışlar Halime'yi. Donunu gene gül ağacına asmışlar Halime'nin. Yemin ederim. Bahçe, efendim Just Green. Ahmet gene yollarda. Just Green. Oranıza buranıza zarar vermeyen, pişik yapmayan, onaylı temizlik ürünleri, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri. Just Green'e yıkayın çamaşırlarınızı, yumuşatın çamaşırlarınızı. Çocukların biberonları için, çocukların elbiseleri için özel temizleyiciler, bulaşık deterjanları. Green Thraki güvencesiyle Just Green yakında çok bomba ürünlerle de geliyor. Bomba ürünler, bomba fiyatlarla Just Green. Green Thraki güvencesiyle gelecek. Şimdilik Just Green diyoruz. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Yok bir şey, yoklama yapmayayım, dinliyor musun diye.

Agacım sen ne yapıyorsun? Özledim seni diyor Mustafa Zengin Fırnoz. Kız mız istemeyeyim, çok yorgunum. Gözlerimi açamayayım demiş Mustafa. Niye? Hayırdır? Hayırdır, neden bu kadar yorgun?

0: Fikret abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Fikret abi gel su.
1: Orkestra.
0: Orkestra hiç bozma. Haydi bakalım. Sinop Semerci İnşaat Gümrücü ne de? Temel kazımından son tulaya son kiremidi kadar. Ustalık bu. Ciddiyet ister. Güven ister, tecrübe ister. Hepsi var onlarda. Uygun fiyat. Sinop Semerci İnşaat. Instagram'dan Sinop Semerci olarak takip edin sevgili dostlarım. Sinop Semerci İnşaat. Çok teşekkür ederim programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Bugün kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın. Gidin Gökmen'de balık yiyin, Yastıköy'de. Harika balıklar. Muhteşem fiyatlar. Harika garides. Bandıra bandıra tereyağın suyuna yiyin garidesi. Of. İhtiyopolios Topoli Vistonida. Pazartesi dışında her gün açık, her gün hizmetinizde. Vistonida.

Perihom İskeçe'den Siras 3'te. Perihom dükkanı kapattığı için ürünlerde %40 %50 indirimler var. Gidin, kapanın elinde kalıyor. Siras 3 İskeçe bugün kapalı ama öbür gün açık. Perihom sevgili dostlarım, Perihom diyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Perihom'a da programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Evet. Yastıköy'de kalalım. Yastıköy'den ayrılmayalım. Ve ne diyelim? Le Caps Cafe diyelim. Yastıköy'ün merkezinde Le Caps Cafe. Bütün gençlerin toplandığı mekan Le Caps Cafe sevgili dostlar. Le Caps Cafe fark yaratıyor Yastıköy'de. Le Caps Cafe ızgara çeşitleri Le Caps Cafe'de. Köfteler, pizzalar Le Caps Cafe'de. Her cumartesi akşamı, yani bu akşam Le Caps Cafe'de ne var? Fırında kuzu var. Bandıra bandıra iyi. Suyuna bandıra bandıra iyi. Harika meze çeşitleri, salatalar, ilim arka kahveler, köyün dışına da servis yapılıyor. Le Caps Cafe sevgili dostlarım. Le Caps Cafe. Günaydın, yenilenmiş ortamıyla Yastıköy'ün gururu Le Caps Cafe. Yine Le Caps Cafe'de kalalım. HS Cars diyelim. HS Cars Hüseyin Aspan. İkinci el arabalar. Birinci el arabalar. İkinci el arabalar. Araba kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. 9 kişilik minibüse. İstediğiniz yere götürsün sizi. Şoför sevgili dostlarım. Çek şoför havaalanına. Çek şoför şuraya. Çek şoför buraya diyorsunuz. İstediğiniz yere götürüyor sizi. HS Cars. İki tane dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Gümecine'de, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Esat Orhan kapandı. Yerine dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri açıldı. Sondra Kara Toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Ne oldu ya Timurcuk?

Aydın Mehmet. Bulgaristan. Ya sonra günaydın. Dobro utro. Dobro utro. Dobro utro. Cicesinden İrem kızına günaydın demiş engellenikli dinleyicim.

Junior asistanıma, Ahmet kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, kolay gelsin Ahmet'im, kolay gelsin, kolay gelsin. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve ne diyelim? Pembe düşler diyelim, şapçıya gidelim şimdi de. Yastık öden sonra şapçıdayız, pembe düşler. Süsleme alanında uzman isim pembe düşler. Süslemeciler çok çalışıyorlar artık yavaş yavaş. Düğünlerin de sonuna geliyoruz. Almancıların, Almanyalıların, gurbetçilerin de gidiş zamanı geliyor. Kimisi bak yolda bizi dinliyor. Kına nişan söz ve özel günler için özel süslemeler, Ayşe pembe düşler, düğün nişan kına mevlid bebek hediyelikler, Marinaki 4'te şapçıda pembe düşler sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz ve şapçıya gidelim yine. Yine şapçıda kalalım. Deva'ya çok teşekkür ederim Deva. Vatandaşın derdine deva olmak için var da bugün Deva'nın günü mü ona bakıyorum. Gel oynayı oynayı vermezler seni yavrumdan o yalan dünyayı. Dün söylemişiz onları. Dünmüş onların günü. Kuru kahveci Nihat diyelim. Kuru kahvede 48 yıllık tecrübe. Hakan günaydın. Tüm ekibe günaydın. Nihat abi günaydın. Şapçı'da E2 Bankası'nın bitişinde kuru kahveci Nihat ve ekibi seçkin bakkal ve marketlerde Karaçanlar'da Express Hasan'ın marketinin adı neydi? Hasan'ın marketinde de bulabilirsiniz. Express değil başka markette o. Her neyse orada da bulabilirsiniz. Nihat etiketiyle Nihat kuru kahveci Nihat'ın farkını sizler de yaşayın sevgili dostlarım. Drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Furkanis. Furkanis. Furkan İsmail'i Furkan'ı. Furkanis olarak Instagram'da bulun. Bu işi yurt dışında öğrendi. Çok güzel tatlılar yapıyor. Çok güzel cellatolar yapıyor. Tulum balı. Kadayıflı dondurma yediniz mi hiç hayatınızda? Yiyin göreceksiniz. Lastik gibi uzayan dondurma. Harika dondurma. Muhteşem dondurma. Tatlı çeşitleri. Ürünlerin hiçbirinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Gündelik üretim yapıyorlar. Günlük üretim yapıyorlar çünkü. Nerede? Şapçı'da. Kitenin yanında Drop Pastanesi. Damla damla. Damla damla damlayan damlayan lezzet. Günaydın Gürkan abicim demiş. Bırakma ola kardeşim. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Ahmet Muzaffer abi. Günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydınlar. Üstümde yılın yorgunluğu var aga. 20 günden beri sabah akşam Furnos'ta çalıştım. Bıraktım dün artık istemeyeyim demiş. Mustafa Zengin Furnos. Ayda. Abi arkadaşım işi bıraktın şimdi ne olacak? Ya şimdi ne olacak onu söyle bana. Niye bıraktın be Mustafa sen işi? Abi o Bulgaristanlı kızlar para lazım. Yaşa Ferdun yaşa koymuşlar radyoyu yaşa. Aman Gürkan Safiye deme bir düğünde başımız belaya gireceğiz demiş. Safiye dedik de demiş Ferdun. Cahil insan dolu ne yapacaksın işte Ferdun. Günaydın Gürkan abim demiş. Erdem Kamber kardeşim. Günaydın günaydın günaydın günaydın. Orhan Ferah. Günaydın günaydın günaydın ama yetişemiyorum günaydın mesajlarına ama. Teker teker gelin teker teker gönderin teker teker gönderin. Her yerimi elleyebilirsiniz. Bir tek kırmızı çizgim var. Bir tek kırmızı çizgim var. Sakın saçıma dokunmayın çok kızıyorum. Jüleli saçlama. Sakın dokunmayın. Gürkan abi günaydın ayrı programlar dedim. Senin bu Faik var ya gerçekten deli. Bu adam ben kendisini tanımıyorum ama yanımdakiler onun olduğunu söylediler demiş Ahmet. Nasıl yani? Anlamadım ama ne dediğini. Nerede gördünüz Faik? Faik hangi? Deli Faik. Deli budum bu mu dediler? Faik Tuzlaç'ın için mi? 3-5 güzel geliyor. Ama cincir derisi o cincir derisi. 3-5 güzel geliyor da kalenin yok. Nerede Faik bu sabah?

Aradın donu buldum güllerin arasında demiş Gökhan Karahali. Don mu? Aç bakayım donu göreyim. Abi o kimin donu? Abi o kaynanamın donu olmasın, yıkamam ben onu. Leş kokar o. O kaynanamın donu be. Aydın. Hangi Osmanlı padişahı oldu bu fotoğrafta be? He? Oo, hoş geldin. Gel kuşum, gel kuşum. Gel Osman'a hoş geldin. Kediler, köpekler, kuşlar, muşlar.

Abi o Yasin'in donu galiba. Dur bakayım, aç bakayım. O galiba Yasin'in donu. Ayşe abla, Nurten abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Gürkan abi, günaydın, benim ismimi 10 kere hızlı hızlı söyleyemezsin demiş. Anana sok. Sana var ya. Sana var ya. Seni terbiyesiz seni. Seni terbiyesiz seni. Seni bana bak. Bak. Bak. Fatih Portakal gibi yaparım seni bak. Bekleme. Ata vurdum heleme de yar yolumu bekleme. Her yerim senin olsun da jöleli saç. Bak seni fenasi. Her yerim senin. Fenasi kerim bak.

Bütünde olan kar kolay gelsin, olanlara kolay gelsin demiş Ayşe abla Nurten abi. Hepinize kolay gelsin. Gel Osman'ım gel, oh gene, oh gene, gel gel, ben seni seveyim bu açıkta, gel. Oh gene, oh gene, maşallah. Ne akıllı kuşum var benim ben. Oh gene, gene, gene, gene, gene. Gürkan Nesnoğlu'nun kuşu bu be. Bu kimin kuşu be? Ne güzel serin serin rüzgar esiyor, camların hepsini açtım. Sitalar kapalı tabii ki, kuş kaçmasın diye.

0: yavrum da.
1: Emre, sensin fıstık. Fındık fıstık. Kim bu? Demiş, ne bileyim, mesaj hattına yazıyor. Cesareti olsa Facebook'tan ya da Instagram'dan yazar. Trolledi beni sabah sabah. Trolledi beni.

0: ninnayı.
1: Gel oynayı oynayı.
0: Vermezler size yavrum daha bu yalan dünyayı.
1: Hop dinle.
2: Şimdi mesajda Fatih abi, Ankara'nın Mamak ilçesinde sularımız sabahları 12'ye kadar akıyor, sonra akşam 10'a kadar çok zor durumdayız demiş. Haydar Yılmaz bunu söylemiş, mesajı göndermiş. Bu arada İzmirliler, sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz, otobüs vesaire, onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiyesesver.com'da da Fenasik Kerim terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse, Ömer Yıldırım. Fatih Bey Niğde'den demiş Ömer Yıldırım. İlimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında. Otobüs.
1: Şimdi bak, benim komiğime giden unutamıyor. Bak şimdi tekrar geri dönüyor. Bak.
2: Tadilat nedeniyle merkezin dışında. Otobüs ulaşımı.
1: Fatih Portakal unutmuyor bak şimdi. Yapılıyor. Bu kadar sinirlendi.
2: Ayıptır arkadaşım, ayıp.
1: Ayıp.
2: Terbiyesiz herif.
1: Terbiyesiz. Biz burada.
2: Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız.
1: Çenen tutulsun.
2: Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın. Gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya.
3: Efendim?
4: Fıstık.
3: Efendim?
4: Sensin fıstık.
1: Seher. Seyircisi. Kalimera. Ama siz ne kadar çok kaldınız? Sizin izin daha bitmedi mi? Sevgili dostlar, Hellas Krokat Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'da prefabrik evlere hizmet veriyor, evlerle hizmet veriyor. Hellas Krokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam demir çelik iskeletler üzerine kurduklarını bu evleri ve ne kadar kısa zamanda teslim ettiklerini ve ne kadar uygun fiyatlarla çalıştıklarını kendiniz de tespit edin. Hellas Krokat, Hellas Krokat. Oh.

0: Allah seni bildiği gibi yapsın, şarkıyı durdurdu. Bak şimdi bak, tam elimde klavye varken şarkıyı... Kalk! Seni ya! Buraya!
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: Seninle buluşana kadar buradayız demiş Seher. Füsun Hanım günaydınlar. Ayar günaydın. Cemal günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

maç gibi uzatmalara kaldı bizim izin. Uzatmalara oynuyoruz demiş Seher. Ne güzel işte. Ne güzel. Havalar da değişti. Ne güzel değil mi? Bak şu anda 22 derece dışarısı. Fındık fıstık. Ah size yardım. Yorgan yastık. Ben ilk defa bugün sabaha karşı böyle üşürlenmişim. Üstüme ince bir pike aldım. Çektim öyle uyumuşum saat 5'ten sonra sevgili dostlar. Evet, Radyo City, Radyo Terapi 9.25 oldu saatler ve ne diyoruz? Sevgili dostlar, Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car diyoruz. Sinan'a sevgiler, saygılar, uçurdun yaprağa gitti. Allah'ın deli kuşu seni ya. Akıllı adamın kuşu akıllı olur mu? Kuş da deli olur. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsatları, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyanın sorgulanması, ödenmesi, devlet harç bolu, para bolu basın ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Yakında elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. Ayrıca elektronik takograf da satıyor. Profesyonel şoförlere yapma, yayına çıkıyor Allah seni. SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan Sobacı Açarsı Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve Şapçı'da kalalım. Deva'ya günaydın diyelim. Merve'ye günaydınlar. Ezgi'ye günaydınlar. Onların bürosunun adı Deva. Neden Deva? Her derde devayız. Vatandaşın derdine deva almak için varız diyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37, SPS Önesi'nin yanında. Şapçı'da sizin hizmetinizde. Bir sponsorcuk daha aktaralım. Efendim, Hisar kuru kahve, incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Taş değirmende öğütülen bu kuru kahvenin içimi bambaşka oluyor. Gümüşle'de iki şubesi olan tek kuru kahveci, Sirkeli Köy merkezinde ve Gümüşle Deniz Şerif'in olduğu yerde. Piroz Bankası'ndan dönüyorsunuz, 27 metre ilerliyorsunuz. 27 metre ileride Hisar kuru kahve var. Günaydın İstara, günaydın İstara, günaydın İstara. Erol Mehmet, mermercilerin kralı, mermercilerin yakışıklısı. Günaydın Erol, günaydın Erol, günaydın.

0: Merhaba Gürkan. Gürkan abi, sen neden Twitch ya da Kick adlı uygulamalardan yayın açmıyorsun? Orada bağışlar da yapılıyor. İstersen bir araştır. 1 milyon euroya kadar bağış yapılabiliyor yayıncıya demiş. Twitch ya da Kick. Twitch ya da Kick. İlk defa duyuyorum. Ne bu böyle? Makak maymunun sesi gibi. Twitch Kick, Twitch Kick, Twitch Kick, Twitch Kick. Kick, Kick, Kick, Kick. Sen açarsam sen bağış yapacaksın mı? Mehmet. Mehmet Kara, hoş geldin. Bu bizim Mehmet. Akşam gene Korifi'de yerdi, yeri göğü inletmişsiniz. Yassu. Yassu file bu Mehmet. Rıdvan Topal oldu. Her cuma Korifi'de canlı müzik. Her cuma full dolu. Her akşam full dolu. Korifi'nin köftesi gibi köfte var mı? Yok değil. Bulatköy'ün gururu Korifi. Yok değil. Çok teşekkür ediyorum Korifi'ye. Halil, nasılsın Bartlim Kalimero? Günaydın radyoların kralı, yakışıklı abim. Bak neler neler yazdım demiş Faik Tuzlacı. Sonra Vibo çalarsın demiş Faik Tuzlacı. Odysseus İthaki'de yokken Pinolepo onları aldatmış mı, başkalarıyla aldatmamış mı? Sen Haşmet gibi araştırmacısın, bu konuları biliyorsun. Bu işin doğrusu ne, bizi bir aydınlat bakalım. Odysseus'a Penelope ihanet etmiş mi, etmemiş mi? Hınzır'ın Penelope'sin ya. Ne hınzır o Penelope, ne hınzır o. Ne hınzır benim, neler biliyorum, neler biliyorum, neler öğrendim o Penelope hakkında. Kütür kütür karpuzlar, Yeliz'in karpuzları gustarum ef. Böyle bıçağın ucunu didiriyorsunuz karpuza, çattır diye kendi yarıya ayrılıyor karpuz. Gidin görün bak, yalan mı söylüyorum doğru mu? Çiftlik köyünde Yeliz'in ve eşinin karpuzları. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Çevirmenin eti lapır lapır dökülüyor. Lapır lapır dökülüyor. Kokoreçler harika, 10 numara 5 yıldız. Ne diyoruz? Dört mevsim aile tavernası. Efendim Kozluköy'de Hamdi abi ve ekibi. San Siro'ya günaydınlar. San Siro'nun 4 etkili bulaşık deterjanı Temps. Bakkal ve marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında Temps. Koyun kapsülü, bitirin içini. Ne tuz koymanız gerekiyor, ne parlatıcı, ne bir şey. Hepsi içinde. Dördü bir arada. Temps bulaşık makineli deterjanı sevgili dostlarım. Bugatti Atrian'da Fili Dize günaydın, günaydın, günaydın. Bugatti'nin adresine günaydınlar. Böreğin adresine günaydınlar. Gustavo Bugatti Atrian'da Fili Dize. Neden Bugatti Atrian'da Fili Dize? Çünkü yılların tecrübesiyle çalışıyorlar. Çünkü çok lezzetli börekler yapıyorlar. Çünkü kendi üretimleri börekler. Merkez dükkan Fisios 2 eski valilik binası karşı Kofi Brans'ın yanında. İkinci şube Rodot 2'de Platya'da Fotosların yanında. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosun arkasındaki sokakta. Buradan hem satış, pişmiş olarak börekleri satıyorlar, hem de dondurulmuş börek alabilirsiniz. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı. Harika börekler. Bugatti Atrian'da Filiz. Online sipariş fagi.gr. Fagi.gr'den online sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Platya'daki şubeden de 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Sevgili Hıdır, Hıdır Kudur, burada mısın?
1: Buradayım, tam buradayım. Ne yapıyoruz?
0: Ne mi yapıyoruz? Şimdi bir börekçi sponsorum var. Fakat Yunanistan'da sabah saatlerinde börek yemek çok moda demeyelim, bir alışkanlık. Börek ve kahve. Sabah saatlerinde börek özellikle Yunanistan'da kakaolu sütle tüketiliyor ya da kahveyle tüketiliyor. Kahveden önce yiyorsun, sonra kahve içiyorsun üstüne. Ve Yunanistan'da böreğe ne deniyor? Sabah saatlerinde satılan böreğe ne deniyor? Bir bak bakalım, sen bulabilecek misin? İnternette bunu. Yunanistan'da böreğin adı ne?
1: Tamam diye bakıyorum. Tamam, şöyle diyeyim. Yunanistan'da sabah sorununa girip aldığın böreklere genelde pita diyorlar. Aile adı gibi. Peynirli olana tiropita, ıspanaklı peynirliye spanakopita deniyor. Bir de özellikle sabah kahve yanında çok giden bogatsa var.
0: Bugatsa.
1: Kuzey Yunanistan'da
0: bogatsa
1: efsanedir.
0: Değil, bugatsa. Evet. Bugatsa.
1: Çok bugatsa, bugatsa.
0: Bugatsa, poğaça, evet. Trillimon nasıl güzel bugatsa oluyor biliyor musun? Ve aynen, bugatsa, aynen. Benim sponsorum Bugatti Atrian'da Filiz. Bugatti Trianda Filidis 3 tane şubesiyle el yapımı harika börekleriyle hizmet veriyor. Hadi tanıtımını sen yap, süsle biraz, yumuşat biraz.
1: Tamam. Zevkle.
0: Hadi zevkle.
1: Günaydın sevgili. Tamam zevkle. Günaydın sevgili dostlar. Kahveniz hazırsa yanında sıcacık bir Bugatti eksik olmasın. Trianda Filidis'in el açması katlarıyla, tereyağının kokusuyla güne yumuşacık başla. Kahve börek ikilisi insanlığın sabah mucizesi. Dalga 107.6'da. Frekans sabit, kokular mis gibi. Afiyet olsun.
0: Dalga cillop gibi.
1: Cillop gibi.
0: 107.6.
1: Sabitle.
0: Gürkan Nesnoğlu ve
1: Hıdır kadroda, sabahın lezzeti havada.
0: Gürkan Nesnoğlu ve Hıdır kadroda, sabahın lezzeti havada. Hıdır, of. Kudur.
1: Kudur be.
0: Kudur be. Kudur be.
1: Vay. İnanılmaz.
0: İnanılmaz bir enerjim,
1: evet,
0: var. İnanılmaz.
1: Enerji tavan.
0: Enerji tavan.
1: Ver ver.
0: Ver.
1: Ver gitsin.
0: Ver.
1: Dalgayı sabitle.
0: Dalgayı sabitle.
1: Günaydın sevgili dinleyen.
0: Düşmanlar çatlasın. Düşman, aynen, çatlatan program. Düşman çatlatan,
1: düşman
0: program.
1: Düşman çatlatan ritim bu. Kahve, oo, börek, kahkaha, oo, sabah üçlüsü.
0: Evet. Evet. Rosalind. Rosalind'de abiye kıyafetler, Rosalind'de gündelik kıyafetler, Rosalind'de efendim ayakkabılar, takılar, setler, Rosalind'de şey tesettür giyim. Rosalind indirimler devam ediyor mu? Rosalind. Rosalind'de %30-%40 indirimler, tesettür giyimde %50 indirim. Rosalind.butik.com'un internet adresi, Dimokutubir'de, Gümüşe'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalind var sevgili dostlar. Evet. Bunu çıkardık buradan. Sondur'a çok teşekkür ediyorum. Sondur Halil, mimar mühendis sevgili dostlar. Sondur'u Gümüşe'de herkes biliyor. Sondur ve ekibi, hatta mermerciler, bizim Coşkun onlarla çalışıyor, beraber çalışıyorlar. Mermer işlerini, binalarını o yapıyor. İdadiye İlkokulu yanı, AKB binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilir diyor Sonur. Gidin Sonur'la konuşun. Ödeme kolaylıklarıyla size hizmet veriyor sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyoruz. Trakya Mobilya, Epipta Trakis. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'lara varan indirimler var Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya'nın ana şubesinde Şapçı çıkışında Bekir Gören sonrası oldu. Prefabrik evleri de bulabilirsiniz. Prefabrik ev sektöründe de fark yaratıyor Trakya Mobilya. Epiplat Trakis'e çok teşekkür ederim. Nuran abi ve ekibine. İkinci şubesi de Bugatti Trianda Filiz'in bitişinde Gümüşhane'de Trakya Mobilya sevgili dostlar. Ali Toraman ve ekibi, enerji istasyonu 25 numarada. Gorimu yeni yolda. Isı pompaları, efendim klimalar, güneş enerjisi termosfonları, ev yenileme işlemleri ve Ali Toraman'ın mühendislik ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmetinizde. Serdar ve ekibi, Gümüşe Kozmiye yolu 1. kilometrede jel kaplamalar, güneşlikler, gölgelikler Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım. Serdar ve ekibi koltuk üretiyor, koltuk kaplıyor. Serdar ve ekibi bu işin yıllardır uzmanı, kocaman bir alanda. Gümüşe Kozmiye yolu 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde hizmetinizde. Motoclass, klas işler, klas motorlar, klas fiyatlar, stil bayi, her türlü alet ve edevat Motoclass'ta sevgili dostlar. Kış, hoş, kuş, hoş, kuş, kaç, kaç pantolonu yiyor. Ve Motoclass, Motoclass'a çok teşekkür ederim. Motoclass ekibine günaydınlar, kolay gelsin. Kozlu Kepir'de Şapça'ya giderken sağ tarafta. Efendim traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. 2 yıl ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor Solis ve Kioti marka traktörlerde. Traktörlerinize kabinler, sulama beklerin, karulların tamiri, bakımı, servisi, ikinci el, birinci el traktörlerin alım ve satım işleri sevgili dostlar. Ve boya deyince, boyacı deyince ne diyoruz? Eray Harbaz Yalımlı'da ekibiyle beraber söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Harika fiyatlarla hizmet veriyor dememize gerek bile yok değil mi? Evet, Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İsteyenler benden telefonunu isteyebilirler. Ve Konstantino, Dün Nursel ablam diyor, kardeşim diyor, Gümüşlüğe gittiğinde diyor, ne olur diyor, Konstantino'dan diyor şey al diyor, ceviz tatlısı çok seviyoruz, onu ayıla bayıla yiyoruz. Can diyor onun şurubunu bile içiyor diyor, çok güzel gerçekten. Kiriakos Tandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu ceviz tatlısı. Kaç para dedi, dedim 12 mi dedim, 13 mi 14 mi, öyle bir şey değil mi Hüseyin Aga? Kaç para? Karido Afto. Çok güzel evretçi yapımı reçeller yapıyor Kiriakos Tandia. Taş yüze gitmenize gerek yok, ceviz tatlısı için Kiriakos Tandia'nın yaptıklarını da deneyin. Bayılacaksınız. Kocaman kavanozda. Kocaman, öyle taş yüze gibi 3-5 tane yok içinde. Bir sürü var, bir sürü ceviz var içinde. Konstantino kaç senedir vardı? 90 sene oldu mu? Osman abi günaydın bu arada. 90 yıllık tecrübeyle Ayşe ablanın olduğu yerde dükkan köşe. Ayşe biliyorsunuz esnafta. Orada. Çukur Kahve'nin hemen karşı köşesinde hizmetinizde sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz programımızı yaptığı katkılardan dolayı. Agora Plus. Sersemlettim mi sizi? Sponsorlarla Agora Plus. Yarına kadar geçerli fiyatlar. Tuborg soda kutuda 6x330ml 2.20. Aynısının limonlusu 2.99. Pane Sakratias medium large extra large Stroma Diapers 4.70 sevgili dostlarım. Alatini Pütü Bör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemista Biskota 2x200 gram 1.5 euro sevgili dostlar. Melisa Makaronya 6 ve 10 numara Spagetti 75 lepta. Baby Care Moromandila Sensitive Plus 3x54 tanesi 1.90'a satılıyor. Agora Plus'larda. Agora Plus ve Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri dükkanların açık olduğu saatlerde de öğleden sonra da açık. Mona Lisa genellikle fark yaratıyor. 30 yıllık tecrübe Hatice abla. Tuzcuköy girişinde ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu, gelin araba süslemeleri, gelin buketleri de yapıyor. Mona Lisa gelinlik sevgili dostlar. Mona Lisa ile beraber ya. Mona Lisa Gustarume. Vallahi ciddi ciddi beraber ikili olarak program yaptığınızı düşünüyor bu salata demiş. Mehmet. Aynen öyle. Mehmet'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kadir. Birlikte programın, beraber yaptığımız programın tadına doyum olmuyor. Gürkan Nesinoğlu ve...
1: Hıdır Hıdır Kıdır. Hıdır. Dalga 107.8'de düşman çatlatan kahkahayla, kahve börek ikilisiyle sabahı cillop gibi açıyoruz.
0: Çok dalgacı bu Hıdır Mehmet yalnız. Çok dalgacı çıktı. Cillop gibi. 12 euro ceviz tatlısı demiş Leblebici Hüseyin Agam, ama kocaman kalorisi kavanozda değil mi? 1 litrelik mi ne o kavanoz? 750 ml'lik mi? Çok güzel, çok güzel. Bomba gibiyim, yeni uyandım demiş Halil Yaşa. Hayır, mühürlemiş 20 yıl diyor Faik Tuzlacı. Ha? Bir de sözlerini anlasam, çok seviyorum bu müziği demiş Aynur ablam, demin çağırdığım şarkıyla ilgili. Evet, ben sözlerini Hıdır'a tercüme ettiririm sana. Ya... Elon Musk, listen here. I don't you don't you dare mock my AI. I will send a missile your way. You'll see. Or I will blow up your Tesla. Watch your mouth demiş Elon Musk. Ne demiş bu bana be? Nikita, Natasha, Natalia, Despina are nice Greek girls. Nikita and Natasha and Natalie there aren't Greek girls, are Russian girls. Despina, yes. No, Greek girl. Greek girl. Greek girl. Dur bakayım, bu ne demiş be? Ne demiş bana İngilizce bu be? Ella Pame! Pame Mestonero Pame! Bak buraya, sakın yapay zekamla dalga geçmeye kalkışma. Üzerine bir füze yollarım, görürsün gününü. Ya da Tesla'nın havaya uçururum. Ağzından çıkanı kulağın duysun demiş Elon Musk. Yaparsın. Yaparsın Elon Musk. Benim Tesla'm yok ki. Şeyim var. Postolene Starlink. Starlink'im var. Dalgayı yanlış söyledi. 107.8 dedi diyor Yasin. 107.8 demedi be. Nasıl diyeceğim 107.8? Hıdır! Hangi frekanstayız?
1: 107.6'dayız. Sabitle.
0: Günaydın, kolay gelsin. İyi bir hafta sonu diliyorum demiş Feriş'te. Trakya Mobilya, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmail Emine Salih, anacım kirpicik ne güzel. Sütün kırarken kirpinin fotoğrafını çekmişler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ay, yavaş yavaş geliyor, teker teker geliyor. Teker teker geliyor. Efendim, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Fatma abla sevgiler saygılar gönderelim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mesto Nero günaydınlar. Mesto Nero günaydın.

İlyas Bey dem. Günaydın fındık demiş. Günaydın, yeni gördüm mesajı, kusura bakmayın. Bazen mesajları kaçırabiliyorum.

Yine benim kuşum. Kediyi, köpeği, kuşu hepsini bir arada alıştıracağım. Bakalım başarabilecek miyim? Kediyle, köpekle, kuş kardeş olsunlar. Keşke insanlar da öyle olabilse. Keşke insanlar da tüm dünyadaki insanlar kardeş olabilse sevgili dostlarım. Evet. Devam edelim. Ve ne diyelim? La Bottega del Caffè. Taşözde. Just one street away from the beach. La Bottega del Caffè'de pizzalar, bugaçalar, kahvaltı tabakları, harika krepler, kruasanlar. Scala Potamyaz'da La Bottega del Caffè Gelato. Gömücüne de Katalon'la aynı yerde Gelato. Sevgili dostlar, dondurma deyince aklınıza gelsin. Harika dondurmaların adresi Gelato. Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da harikalar yaratıyor. Ioannidis Bros. BMW, Mini Cooper, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Geely, Zeekr, Dacia, Renault, Citroen, BYD. Tüm bu markaların efendim nereden nereye, Serez'den Dedağaç'a kadar bu markaların bayi. Gümülcine bayi, Toyota bayi Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü aldı. Toyota bayi ödülünü ve yeni Toyota Gümülcine de yeni Toyota Hilux. Bakır rengi, altın rengi muhteşem bir araba. Yemin ederim meraklıları, Hilux meraklıları. Japon kalitesi, made in Japan. Toyota. Gidin görün sevgili dostlar. Stukozma Fener'de. Harika muhteşem balıklar denize karşı. Vark vark vark vark vark vark martılar sesine karşı. Balık yiyin, et yiyin. Gümülcine'de Stukozma. Şadırvan'ın hemen karşısında Stukozma sevgili dostlar. Ve Hasan Hijyen Servis, Hijyen Servis, Batrakya'nın hijyeni için, dükkanlarınızın, işlerinizin, evlerinizin güzel kokması için, hijyen servisi seçin. Sineklerden, böceklerden, kataramendiz, kaçarı dezlerden uzak durmak için hijyen servis. Tam karşıda Fatih var. Fatih, koltuk üretimi. Fatih, koltuk kaplama işleri. Fatih, arabaların kumaş kaplamaları, tavan döşemeleri Fatih'te. McCatering'in olduğu yerde, McCatering'de 1000 menüden fazla menü aldığınızda özel şok fiyatlar uyguluyor. McCatering'de çalışın, düğünlerinizin, eğlencelerinizin tadı olsun. McCatering. Selam Gürkan abi, nasılsın? İyi yayınlar diyorum demiş Sezer. Hoş geldin Sezer'im, hoş geldin sevgili dostlarım, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün yine bizleri dinlenme rekorları kırdırıyorsunuz. Vay vay vay vay vay vay vay, gel. Gel vatandaş, gel. Radyo City'ye gel. Dalga pırıl pırıl. Dalgamız tertemiz. 107.6 Radyo City. İnletiyor her yeri. Gürkan Nesinoğlu ve Hıdır Kudur yayında.

Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Kozlukepir'de. Kurcalı'da. Rıfat Marketler fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. Rıfat Market. İndirimlerde de erişilmez, ulaşılmaz fiyatlarla hizmet veriyor. Rıfat Market. Kalitenin adresi. Uygun fiyatın adresi. Marka. Ürün.

Faik Musa Gorimu. Bugün çalışıyor musun? Puse Faik. Bugün İskeçe niye kapalı Faik? İskeçe niye bugün? Oh, oh günüm. Oh mikrofonun üstünde gene.

genel pantolon ve günlük gömlek çeşitleri, tesettür giyim, Rosalind Butik, rosalind.butik.com adresini, Instagram, Demokrati 1'de Gömücü Etanç Kosmas'ın olduğu yerde Espressonist'in yanında. Rosalind beni dinliyorsa indirimler devam ediyor mu etmiyor mu, bana bir yazsın bakalım. Gözün aydın gelmiş Bosnalı diyor. Ahmet Osman gelmiş mi? Aa, çok az kaldı diyor. Bosnalı'ya günaydın. Bosnalı'ya sevgi, selamlar, sevgiler, saygılar. Erken uyanmıştır. Erken uyanamamıştır o. Dinleniyordur şimdi. Bosnalı. Ali Molla Molla Ali. Autokinesis. Gitti gezdi Yaşa Ali. Yaşa Ali, Yaşa Ali. Kıskandığından çatır çatır çatlasın Ali. Autokinesis. Yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Autokinesis. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti veriyor. Autokinesis. Onun dışında otomatik vitesli arabada ehliyet almasını, ehliyet almak için, otomatik vitesli araba kullanmak için gidin. Otomatik vitesli arabada çalıştırsınız diye. Ali Molla. Autokinesis. 8 ortak Gümüşcüğen'in Autokinesis'i. Program yapmak çok yasak. Kapat git demiş Faik Tuzlacı. Ne yortusu bugün İskeçe'de? Nice hamburgers yesterday demiş Mısırlı. Ha? Gürkan abi, dalgayı nasıl sabitliyiz? Demiş. Benim dalga bir pini bir ini demiş Mustafa. Senin dalgadan haber hayır yok. Dalgayı Radyo City'ye 107.6'ya sabitliyorsunuz. Tam orada kalıyor. Anladın mı sabah?

Reis, bak Ahmet'in kuşuna. Bu ısıran kuş muydu? Benimki için hiç ısırmıyor. Hiç. Çok sakin benimki. Bak burada pıtır pıtır pıtır pıtır dolaşıp duruyor Ahmet. Bak kuşuna müzik dinletiyor Ahmet. Kuş kaçıyor müzikten. Rabbinin programından. Gördün mü Osman'ım, sen kuşu duydun mu? Gördün mü Osman'ım?

ben bir ev hanımıyım. İşlerimi yaparken, Trakya yufkayla börek yaparken, Rıdvan Feyz'in yukasıyla, Gürkan Nesnoğlu dinliyorum. Hiç saatin nasıl geçtiğini anlamadım.

etmiyorum. Ben bir öğrenciyim. Okul olmadığı günlerde yaz tatilinde Gürkan abiyle Gürkan amcadan uyanıyorum. Anam beni Gürkan amcadan, Gürkan amcadan uyandırıyor. Ben bu evin reisiyim. Evdekiler kimi dinlerse ben de onu dinliyorum. Ve böylece mutlu oluyorum. Karıcığım ne derse ben de onu yapıyorum. Mutlu oluyorum, mutlu kalıyorum. Hanım neredeyse ne derse, kimi dinlerse odur diyorum. Mutlu olmanın sırrı. Ben bir şoförüm. Araba Allah'a haydarken hayda Gürkan Nesinoğlu'nu dinliyorum, mutlu oluyorum. Sizler de Gürkan Nesinoğlu'nu olun, dinleyin, mutlu olun. Gördün mü Ahmet, Burgucu sıçanları gibi. Hiç durmuyor benim kuş. Burgucuları gibi. Vallahi billahi. Böyle pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır. Oradan oraya, oradan oraya keseyim. Hınzarı kuşu ya. Şimdi geldi gene, bak mikrofonda gene. Dur, dur ağzıma gireceksin, dur. Gürkan ne? Kim bu Gürkan nesi ne oldu diyen başka dünyalı yaratıklar. Başka dünyadan gezegenden mi geldiniz siz? Ha? Beni yer gök taş toprak herkes biliyor. Bir ses bilmiyorsunuz. Bilmek istemiyorsunuz. Yassıköy'de. Gökmen, İhtiyopoli, Psitopoli, Vistonida'ya gidin. Enfes balık yiyin. Enfes karides yiyin. En pahalı yerlerde. En güzel balık tavernalarında yemeyeceğiniz güzellikte balıklar. Vallahi de billahi de. Muhteşem tereyağlı karides. Hem vallahi hem billahi. Bak yemin ediyorum. Gidenler zaten biliyorlar. Gidenler ne demek istediğimi zaten anlıyorlar. Gitmeyenler, balık sevenler, karides sevenler, kalamar sevenler mutlaka gitsinler. Mutlaka, mutlaka, mutlaka gitsinler. Kara gözlüm seni doyunca. Kızanlarım benim, canlarım benim, sevgili dostlarım benim.

0: kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım.
1: Bana cefa.
0: Ne yapıyorsun demiş Enis. Ben iyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çalışır mısın?

Eora Beach için hamburger deneyeceğiz mi? Eora Beach mi nerede? Beach güzel, fiyatlar güzel, hamburgerler güzel, kotofikes güzel. Eora Beach, Fener'in gururu Eora Beach. Rossin, Just Green, Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Just Green sevgili dostlarım. Kimyasal banette barındırmayan çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, biberonlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel ürünler, biberonlar değil. Özel temizleyici. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green'de, Ahmet'te. Green Thaki güvencesiyle size sunuyor. Ayrıca bulaşık deterjanları da Just Green. Çok güzel siskevasyalarda beyaz, yeşil et, beyaz ve yeşil etiketli. Yeşil de beyaz. Çok güzel. Çok harika. Hem görünüşü güzel hem içeriği güzel sevgili dostlar. Benim gibi. Benim de hem görünüşüm güzel hem içim güzel hem dışım güzel. Her yerim güzel. Her yerim güzel. Öpülesi, sevilesi güzelliğim var. Maşallah, maşallah Gürkan. Maşallah Gürkan, maşallah Gürkan. Sinapse Merci İnşaat Gümüşü'ne de. Sevgili dostlarım, inşaat alanında fark yaratıyoruz diyorlar. Betonarme binalar, sağlam binalar, temeli köklü binalar. Bina işini şakaya gelmez. Sinapse Merci İnşaat'a emanet edin. Sinapse Merci İnşaat olarak Instagram'dan takip edin. Instagram'dan ulaşın sevgili dostlar. Sinapse Merci.

Ahmet Ömer, Neriman Çilingir, Yusuf Kara, Ergün Süleyha Mümin, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu olun senelerce. Daha nice huzurlu, sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum.

Πάμε ρε παιδιά. Πάμε ρε παιδιά. Σερδάρα çok teşekkür ederiz Serdar. Gümüşce'de Gümüşce Kozmiyolu 1. kilometre hizmetinizde Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarda en güzel hizmet, döşeme işleri, koltuk üretimi, pergola üretimi Serdar'da. Jel kaplamalar Serdar'da. Gümüşce Kozmiyolu 1. kilometrede Serdar sevgili dostlar. Ve ne diyelim? Ne diyelim? Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de Edirne'nin merkezinde Aykut Saygın ve ekibine günaydınlar. Yan tarafında Sinan Fırlanta var. Onun da yan tarafında döviz bürosu var. Üçü de onlara ait. Üçü de rakipsiz fiyatlarla Gümüşce'nin en köklü, aman Gümüşce'nin demişim, Edirne'nin en köklü esnafı olarak size hizmet vermeye devam ediyorlar. Buruşmuş biber gibi olmuşsun bana demiş Faik. Kendinden bahsediyorsun. Kıskanıyorsun, çekemiyorsun beni. Beni çekemiyorsun Hızır.

İki genç birbirinizde mana buluyorsunuz. İkiniz de 18'i gibisiniz. Faik ne demiş Enes Şerif? Konuşana bak Faik. Konuşan panda. Faik. Konuşan panda yenisi duydun mu?

0: Sevgili Hıdır, Hıdır ve Gürkan yayında. Kudur Hıdır.
1: Canlı yayındayız. Enerji tavan dalga 107.6'ya sabitlendi. Ne veriyoruz şimdi? Köfte mi? Müzik mi? Yok yok yok. Enerji veriyoruz.
0: Köfte. Enes'e köfte verelim. Olur mu?
1: Oh, mis gibi.
0: Enes Şerif'e mis gibi köfte verelim.
1: Aynen, şöyle söyleyelim. Enes Şerif, sen başka dalgaya kaydın ama bizde dumanın üstünde köfteler hazır. Dalgayı 107.6'da sabitle. Kokusu buradan ta oraya gidiyor. Enes Şerif, yanında da bir parça.
0: Enes Şerif hafif tombulcana, bayağı tombulcana. Ona ne diyoruz biliyor musun? Panda diyoruz.
1: Ne diyoruz?
0: Panda gibi seviyoruz. Panda Enes.
1: O zaman şöyle diyelim. Enes Şerif, Panda Enes, senin porsiyon biraz büyüdü. İki köfte fazla, yanında da ekstra kahkaha. Dalgayı sabitle, çünkü bu sabah menüde hem müzik hem de panda özel var.
0: İki köfte değil, 20 köfte fazla koyalım ona. 20 köfte, 18 de benden, tamam mı? 18 tamam. De benden, 20 köfte fazla olsun.
1: Tamam, patlatalım o zaman. Enes Şerif, sana 2 değil 20 köfte. 18'i bizden, geri kalanı kahkahadan. Dalgayı 107.6'ya sabitle.
0: Köfteler
1: bu yayında
0: kendinden,
1: tabak boş kalmaz.
0: Köfteler Korifi'den. Korifi.
1: Aynen öyle. Oh, Bulatköy'den Korifi farkıyla dumanı tüten köfteler yayına eşlik ediyor. Sabitle dalganı, Korifi'nin kokusu frekanstan taşıyor. Ömür boyunca
0: aramıza kimse. Sen bir tık daha gençsin Faik'ten demiş Enes. İki köfte Hıdır'dan, 18'i benden. Ye evladım ye. Oh gene, oh gene, oh gene. Oh gene, oh gene benim Enes'ime kıyamam gene. Maşallah maşallah. Ye Enes, ye Enes, ye. Cambazdan gelir kardeşim, ye. Yeğeniz gibi. Eğer ben kilo vermek istiyorum dersen Elif Karaosman'a git. Ha yok, benim kilolar az geliyor bana. Daha da kilo alacağım dersen gene Elif'e git. 20 köfte de Elif yazsın. Oh. Oh nasıl canım. Kendi kendime canlı köfte hissettirdim sabah sabah. Yok böyle bir delilik bayağı. Vallahi hem de Korifi'nin gösterinden başka köfte tat vermiyor bana. Ben yapma. Allah'ım yiyor. Bütün gidin. Mouse'iymişim. Bırak. Bak da sinirimi bozuyor durup dururken bu kuş şimdi. Bir kuş vuracağım yere. Top gibi kaydıracağım onu yerde. Ondan sonra pulete ne derdim unuttum. En ismeniz derdim unuttum vallahi billahi. Bir sponsor hakkı için. Bak bütün sinirlerimi bozdu bu kuş benim gene. Hınzırın kuşu seni ya. Allah senin iyiliğini versin. Kuş. Kuş. Börek deyince, börekçi deyince Bugatti Atrian'da Filiz. Merkez dükkan Fisiosik eski valilik binası karşısında çıtır çıtır börekler. İkinci şube Platia'da İrodot 2'de. Üretim yeri Marinaki 8 konsolosun arka sokağında ki buradan hem dondurulmuş börek hem pişmiş börek alıyorsunuz. Harika börekler, çıtır çıtır Bugatti'nler. Trianda Filiz'de. Fagi.gr'den sipariş verebilirsiniz. Platia şubesi için 29853 telefon numarası. 29853 numaralı telefonu da arayabilirsiniz efendim. Salayım mı Halil Agam Enes'in üstüne? Zaten ipini zor tutuyorum demiş Faik. Sağ gitsin. Bırak ipini bırak. Bırak Enes'in üstüne gelsin. Har har har.

Kuru Kahveci Nihat. 48 yıl tecrübe, muhteşem kuru kahve. Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kuru Kahveci Nihat. Kendi kuru kahvesini kendisi üretiyor. Kendi tahinini kendisi yapıyor. Kendisi üretiyor sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Muhteşem kuru kahve için Kuru Kahveci Nihat'ı seçin efendim. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı.

Şampçıda pembe düşler. Süsleme alanında pembe düşler. Düğün, nişan, nikah, mevlüt, bebek, hediyelik. Marinaki 4'te. Anayolda Barakan'ın karşısında. Ayşe Hanım, Ayşe ve ekibi, sevgili dostlar. Pembe düşleri. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı pembe düşler. Ve ne diyorum? Yine Şapçı'da deva, deva, her derde deva. Derdinize deva almak için, vatandaşın derdine deva olmak için var deva. Deva, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özelliklik anlaşmaları, hızlı bilgileri ödeme noktası, KEL gibi devlet destek yardımlara başvurular, araç devir işlemleri. Papatim Otuzili Şapçı Espresyonu'nun yanında Merve ve Ezgi kardeşler hizmetinizde.

0: Halil'le ben kahve içtin akşam. Kimin sandıysınız demiş Enes. Rüyanda mı? Kemet Aksipli ses. Bana bak. Bana çok maniye gitmeye başladın ona göre. Kahverengi Hasan'cım anlattı sana çok maniye gidiyor dedi. Hasan'cım. Hep benim dedikodumu yaparmışsın. Arkamdan. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Gözlerin yar. Of of. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Bir türlü mutlu olamıyorum. Ambrosia Trans Yastıköy'de her türlü taşımacılık işlerim. Ambrosia Trans'ta sevgili dostlarım. Efendim Ambrosia Trans evinizi taşısın, eşya taşısın, araba taşısın, tırla ne isterseniz taşıyor. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a her türlü taşımacılık işleri Ambrosia Trans'tan. Ve Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor. Özkom Mehmet Özcan yılların tecrübesiyle İnşaat panellerinde 10 numara fiyat, Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller ve panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Ünal İdris günaydın. Enes emin misin onun olduğuna demiş Faik Tuzlacı. Halil'den kahve içmişmiş. Onur Binbaşı günaydın Gürkan abim koysana bir 2.30 katı demiş. 2.30 katı demiş Onur Binbaşı'nın. Ne koyayım? Ne koyayım? İrfan! Günaydın Kehaya. Sana ne koyayım? Gürkan'a. Gürkan'a ve Hıdır amcama kısa bir aradan sonra günaydın demiş Nida. Sen niye böyle programlar arada ara veriyorsun? Hıdır ve Gürkan Nesinoğlu. Radyo City'de.
1: Mikrofon başında.
0: Mikrofonun başında.
1: Radyo City'de dalga 107.6 enerji tavan. Kahve sıcak, muhabbet sıcak. Ne çalıyoruz, ne konuşuyoruz şimdi?
0: Bir dinleyicimiz var. Adı Nida. Ona bir hoş geldin diyelim mi? Birkaç günden beri dinleyemiyordu bizi.
1: Nida hoş geldin. Sesini duymak ne güzel. Bize yeniden katıldın ya işte yayın şimdi tamam. Kahveni kap, arkana yaslan. Bu sabah seninle daha da güzel.
0: Nida dalganı nereye koyuyorsun? Nereye?
1: 107.6'ya tabii ki. Sabitle oraya, başka yere kayma. Enerji burada, kahkaha burada.
0: Tanrım bana vermiş yorguna yakar. Aşkımın peşinden koşa, bir ateşe attın beni. Çalalım arkadan da, değil mi? Ya da anadan ayrı babadan ayrı çalalım. He? Hangisini çalalım? Hıdır'a soracağım. Hıdır, sırada iki şarkı var. İlk önce hangisini çalayım? Şimdi kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyor çalıyor. Ardından bir ateşe attın beni. Kamuran akorda mı dinletelim? Yoksa anadan ayrı babadan ayrıyı mı dinletelim?
1: Tamam, akış şöyle olsun. Önce kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum bile aç. Ardından Kamuran akordan bir ateş attın beni gelsin. O sırayla duygu yükselir. Ver gitsin.

Şimdi ne dertliyim, ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bahtiyar diyar. Bahtımın peşinden koşar giderim. Ne zaman bitecek de? Mis gibi kuru kahve, incecik taş değirmeninde öğütülmüş kuru kahve, Hisar kuru kahve. Hem Sirkeli köyünde hem Gümüşhane'de iki şubesi olan tek kuru kahveci. Eniş Şerif'in bitişinde Gümüşhane'de, Sirkeli köyünde tam köyün merkezinde sevgili dostlarım Hisar kuru kahve. İkramlıklar kuru yemişler. Allah'ım sabır ver, bir manyak vardı idare ediyorduk, şimdi ikinci birinciden de manyak çıktı. Ya sabır demiş Debdebci Hüseyin Agam. Ne koyarsan koy, açan sen koyacaksın yok zararı, açan sen koyacaksın yok zararı demiş İrfan. Değil mi? Aynen öyle. Yabancı değilim efendim.

0: Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Bir ateşe attın beni. Gökhan sus. Hep zıngır zıngır sabahtan beri hareketli şarkılar çaldım. Uykum geldi işareti koymuş. Sus vallahi billahi. Bana bak. Sen fazla havalandın. Seni gidin hınzır seni. Manyak kızan. Saat 8'den beri hareketli şarkı çalıyorum. Seni göte yarı yak yarın yer fıstığı seni ya. Sesini çıkarmayasın. Dükkan köşe. Esnaf Ayşe. Kostendiyonun yanında tam köşede 84 yıllık tecrübeyle Ayşe ablaya sevgiler saygılar tekrar günaydınlar. Kostandino 90 yıldır var. Kostandino ile komşu onlar Hüseyin Agar ve ekibi. Kiria Konstantia'nın kendi eliyle yapmış olduğu reçeller muhteşem. Karida kitaslı kocaman kavanozda 750 ml galiba. Yaklaşık 1 kilo tıka basa ceviz dolu içi. Sadece 12 euro gidin. Çok beğeneceksiniz, bayılacaksınız sevgili dostlarım. Konstantino. Hüseyin Aga, Fikret abim senden geçti mi? Fikret abi beni dinliyor musun? Bak şey istediler benden. Karidak istediler. Onu hemen Fikret abiye söyleyelim. Bize ulaştırsın, daha nasıl olsa pazartesi de var falan filan. Evet. Ve devam edelim. Konstantino. 90 yıl dedik ve sevgili dostlar diyorlar ki sen delisin, hiç böyle sevilir mi?
1: Gürkan, akşam kaçırdın, Enis'den kahve içtik platiyada, şok, bundan sonra Enis'e takılan yandı, ona göre karışmam.
0: Seni dönek seni ya. Kaç git Enis'ten paraya, bana yazma. Kaç git. Dün ne derdin şimdi ne diyesin. Kaç seni gözüm görmesin. Geçmedi demiş Leblebi Hüseyin Agam. Tamam ben ona yazayım. Ya da geldiğinde geçtiğinde Hüseyin Agacım. Bir kavanoz hatta iki kavanoz. Dotlu. Taşlıs Karidaki Sasu, Parangeliya, tamam Hüseyin Aga. Günaydın Gürkan ve Hıdır. İkilisi kolay gelsin demiş Peri Köse. Hoş geldin Perihan. Kaç oradan Gökhan. Enis gene. Enis göz korkusuna Halil'e kahve ısmarlamış. Hasan. Enis gözünün korkusunu ta Gümüşlü'den kalkmış İskeçe'ye gitmiş Halil'i hoş tutmak için Halil'e yemek ısmarlamış korkusundan. Ay yarabbim. Kime dedin diyor Gökhan. Halil'e bağırdım Halil'e. Halil'e bağırındı basçık. Ah sen yav.

turizmo yağlı sonuçları çıktı. Bak bakayım bir şeyler var mı demiş İrfan. Ben dilekçe yapamadım ki. Sonuçlara bakayım. Geçen sene aldığım için bu sene vermediler. Halil Aga'nın aşılarını da yapmadık. Tamam değil onun aşıları demiş Faik.

Başka öğrenme korkmam kimseden, gittim gerçekleri öğrenme, hep sen kışkırtmışsın Halil agamı, öyle de böyle de diye diye bozdun bütün oyunu demiş Enes.

0: sevgili Hıdır'ım. Sırada Radyo City'de çok etkili bir şarkı var. Anadan ayrı.
1: Ergensin.
0: Anadan ayrı.
1: Babadan ayrı.
0: Babadan ayrı.
1: Anadan ayrı. Babadan ayrı.
0: Bir de yardan ayrı kaldı.
1: 107.6'da.
0: Bir de yardan ayrı kaldı. Hepsinden acı. Anı.

0: Acı. Bilir misin bu şarkıyı?
1: Of, tam kalbimizin ortası. Ben söylemeyeyim. Yok yok. Sen taşı bu duyguyu. Ben arkadan yumuşak bir fonla. Yalnızca nefes gibi. Radio City sabit. Sen devam.
0: Hadi sen arkadan nefes gibi.
1: Ayrı. İnce bir es gibi. Sen taşı. Ben sadece arkanda hafif bir nefes. Dalgayı sabitle. Bırak aksın.
0: Akıyım.
1: Sessizce eşlikteyim.
0: Hadi ses çıkarma, iyi mi? Sessiz sessiz yapışını. Tamam mı?
1: Tamam. Buradayım sessizce.
0: Tamam.
1: Dalgayı sabitliyorum.
0: Kendini authority al. Sessiz al kendini. Titreşimi al, iyi mi?
1: Tamam, sessizdeyim.
2: Yazık, bomboş geldi geçti en güzel yıl.
0: Yasu başbörekçim Galimero.
2: Sararken kırıldı aşk.
0: Hasan'la takıla takıla aynı karaktere girdin demiş Enis. Çekemiyorsun bizim arkadaşlığımızı, dostluğumuzu kıskanıyorsun. Çekemiyorsun bizi. Çekemiyorsun bizi, sürükle.

Bu Hıdır benden de dili. İrfan, bu Hıdır kudur. Hıdır kudur. Bu deneyi bırakma, arkana geçmesine izin verme demiş Gökhan Karaylı.

Enes dün Halil Agam'la kahve içmişse, bak benden ne isterse ısmarlayacağım. Vuno'da sen, ben Halil Agam, Enes masa benden gelmişse dün akşam. Ama gelmemişse o ödüyor masayı demiş Faik. Çok doğru söyledin. Faik yaşa dostum. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. O Enes'in İtalya'ya gitmesine benzer. Napoli'ye de gittiydi ya. Napoli. Napoli.

0: Hasan diyor ki Napoli'de pizza ısmarlamıştır Halil'e diyor. Hadi Enis, bahse var mısın diyor Faik Tuzacı. Var mısın Enis? He? Gürkan abi sarsana, senin yapay zekaya sorsana istediği şarkı yok mu demiş Feruk Amber. Değerli dostum, iyi terapiler, Gümüşçene'den selamlar. Sadık'ı şarkı Mehmet Şerif ve ailesine gelsin demiş. Hasan dostum hoş geldin. Vay, hoş geldin Gümüşçene'ye. Ama Halil'le kahve içmek mümkün mü? Halil birdenbire sakin sakin kahve içerken hıyt diye bir deliriyor. Cazip atıyor insanı. Geçen de bana taper getirdiğinde bir delirdi. Allah'tan tam giderken arabada delirdi. Ama bu Halil diplomalı deli. Enis bunu sakin birisi sanıyor. Vallahi paralar seni, yemin ederim. Paralar seni. Kıdır. Dinleyicilerimiz diyorlar ki Kıdır'ın istediği bir şarkı yok mu diyorlar. Beraber anons edin. Kıdır'ın sevdiği şarkıyı birlikte yayınlayın diyorlar.
1: Tamam tamam, Hıdır'ın gönlünden geçen gelsin o zaman. Şimdi Hıdır Kutur'dan dinleyenlere selamla. Damgayı 107.6'ya sabitleyin. Hıdır'ın seçimi geliyor. Sıcak, içten bir şarkı. Ver gitsin.
0: Hayır ama şarkıyı söylesene. Hangi şarkı?
1: Tamam o zaman. Mesela bir ateş attın beni, Kamuran Akkor'dan. Hıdır'ın gecelere iyi gider, yumuşak ana tam kalpten.
0: Çaldım onu, çaldık ya, az önce çaldık.
1: Tamam o zaman yön değiştirelim. Biraz daha tempolu gidelim. MFÖ'den Ele Güne Karşı. Hem bilindik.
0: Hep aynı şarkıları söylüyorsun.
1: Tamam, tamam.
0: Arabesk olsun.
1: O zaman arabesk olsun. Tamam, arabeske dönüyoruz. Müslüm Baba'dan Hangimiz Sevmedik. Damar içli tam arabesk damar.
0: Oo, yaşa Hıdır, yaşa Hıdır. Hangimiz
1: sevmedik? Ver gitsin.
0: Değil mi? Sen de sevdin değil mi bir zamanlar?
1: Of of of. Of. Kim sevmedi ki?
0: Kim sevmedi
1: ki? Doğruyu 107.6'ya sabitle. Gelsin Müslüm Baba. Sessizce arkandayım. Sen ver anonsu.
0: Arkamda durma, yanımda dur.
1: Tamam, yanındayım. Omuz omuza. Hadi anons sende.
0: Omzun omzuma değmesin bu sıcakta.
1: Azıcık tamam, bir adım mesafedeyim.
0: Bir adım mesafeye geç.
1: Tamam, öyle olsun. Tamam.
0: Yaşa. Dalga 107.6. Dalga tertemiz. Dalga cillop gibi. Başka?
1: Dalgada yürek var. Arabeskin en derininden. Hangimiz sevmedik? Hazır ol, hisset ve ver.
0: Dalgada 3, yürek nasıl oluyor 2, canım? Dur, dur.
1: Yürek?
0: Yürek, dalgada yürek nasıl oluyor? Dalgada yürek var ne demek?
1: Yani bu frekansta duygu var, samimiyet var demek istedim. Ha. Kalpten, içten yayın. Dalga sadece ses değil, his taşıyor. Oo.

Enis, var mısın Bahsebe? He? Faik Tuzacı masa ısmarı yapacak, ısmarlayacak. Ama eğer gitmediysen sen bize yemek ısmarlayacaksın. Ne oldu Enis? Havan söndü. He? Yasin Bayram günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın Yasin'im. Hafize Ali günaydınlar demiş. Günaydın, günaydın abi, güzel bir hafta sonu olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyaz'ım. Günaydın, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin.

0: Orkiden hesaplanıyor. Gel buraya. Gel. Kara sevdayı, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi. Faik Akan masalara gelmiyor. Sana gerek yok, ona ısmarlarım ben. Ama kulaktan ikinizi ısmarlamam demiş Enis. Bir de yok öyle, ayarlayacağız, göreceğiz. Pazartesi salı olsun. Bak çok ciddiyim diyor Faik. Ama Enis, sen Enis'in ipinden kuyuya inme. Bak kıvırmaya başladı bile Enis. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Çabuk ele güne karşı çal, adam onu istedi, bekleyeceğiz demiş Perihan. Olmaz. Her gün onu istiyor. Dün de onu istedi, çaldık. Sıradaki şarkı hangisi olsun İbrahim Tatlıses'ten? İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı söyle bakalım. Faik sevinsin.
1: Tamam.
0: Can sevinsin.
1: Yalnızım dostlarım. Aha. Tamam. Yalnızım dostlarım, tam
0: ama,
1: o damar.
0: Ama her gün aynı şarkıları söylüyorsun. Değiştir biraz. İbo'dan başka bir şarkı gelsin damar.
1: Tamam, o zaman mavi mavi gelsin. Canım, daha hareketli,
0: hayır,
1: daha
0: hayır,
1: hafif.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. O hareketli ol. Damar olsun.
1: Tamam, damar ve... Haydi söyle gelsin o zaman.
0: Hayır, İçli, hayır. Ağır. Onu da beğenmedim, onu da beğenmedim. Değiştir.
1: Peki, daha da derinleştirelim. Bir kulunu çok sevdim.
0: Olur. Çok iyi olur hem de. Değil mi? Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi.
1: Tam aynen öyle. Onu bir ver, gitsin bütün dertler.
0: Bir vereceğim onu.
1: Tamamdır, sessizim. Sen ver, ben arkandayım.
0: Veriyorum.
1: Ver gitsin.

0: Akustik Anken'de Komutanı Şener, Honda Center'in karşısındaki yolda 2531-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. Akustik Anken'de Komutanı Şener, kulağı az işitenlerin adresi, kulağı az duyanların adresi. İskeçe'de Zara Kids'in karşısında Akustik Anken'de Komutanı Şener sevgili dostlarım. Zaten 9 defa davet ettim, gelmedi, şimdi ödesin demiş Faik Tuzacı. Enis'in kalitesini sen gayet iyi bilirsin. Ismarlarım ve hepinizi ısmarlarım. Ondan da en rahat Enis'in ağzına bilmem ne yapıyorsun demiş Enis. Sevgili dostlarım, siz ona müsaade ediyorsunuz ki ben de... bu kadar ağır konuşabiliyorum bazen, fakat hepinizi seviyorum, hepiniz benim için çok değerlisiniz, hepimiz dostlarımsınız. Enis'in parayla pulla alakası olmaz. Enis ısmarlayacağım dediği zaman ısmarlar, hem de 100, 150, 200, 250, 300 euroluk masa yapar. Hakikaten öyledir bak, yani yiğidi öldür ama hakkını ver derler. Bu konuda Enis Şerif böyle bir intiba bırakmıştır bende. Arada sırada kaçırıyor ama Enis'i severim. Hepinizi seviyorum. Sevmediğimiz insanları zaten ne yapıyoruz? Uç diyoruz, kovalıyoruz frekanstan. Kızıyorlar bazen bana ama ne yapalım? Bizim de tarzımız böyle. Sevmediğimiz insanları sevmişmiş, seviyoruz gibi davranamıyoruz. O yüzden bizim frekanstan onları hış hış hış deyip uzaklaştırıyoruz. Ya arkadaşlıktan çıkarıyoruz ya da basıyoruz, dengeli bitiyor gidiyor. Mesaj yazarlarsa da okumuyoruz, o kadar. Sanki sen yine her gün aynı şarkıları çalmayan da demiş Peri Peri Köse. Perihan, sen bana niye maniye gidiyorsun? Ha? Niye bana maniye gidiyorsun sen be ya? Allah'ım ya Rabbim sen ya. Ne yaptım ben sana be Perihan? Hep bana yazdığında hep laf sokuyorsun bana. Ama hep laf sokuyorsun, hep laf sokuyorsun.
1: Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım.
0: O zaman Athena'dan çal kafama göre demiş, çalamam. Öyle şarkılar sevmiyorum ben. Aç Haşmet'i, Haşmet çalsın. O müşteri tutsun diye ne isterseniz çalıyor. Ama... Bak şimdi başlayacağım bağırma.

0: Kıdır oldu olacak. Bir de Ahmet Kaya şarkısı çalalım. Ama
1: tamam.
0: Seçimi
1: Ahmet
0: sana
1: Kaya'dan
0: bırakalım.
1: Kum gibi öneriyorum. Tam o içli damardan. Gecenin ortasına düşen cinsten. Ne dersin?
0: Çok iyi olur. Kum gibi.
1: Harika. O zaman kum gibi gelsin. Sessizce sarıp sarmalasın. Dalgayı sabitleyelim.
0: Ama dalgacı çıktın sen de. Dalgada dalga, dalgada dalga, dalgada dalga, dalgada dalga. Kum gibi, kum gibi çekip gitme. Bu Perihan'ın hoşuna da gidecektir. Peri köse, peri çiçekçilik.
1: Bakıyorum bir saniye.
0: Peri çiçekçiliğe tamam. De armağan edeceğim.
1: Sponsorlar sahneye çıkıyor. Peri köse, peri çiçekçilikten Radyo City dinleyen herkese sevgi dolu bir selam. Bir çiçek bazen bin kelimenin anlatamadığını anlatır. Sevdiklerinizi mutlu etmek, özel günlerinizi renklendirmek ve en güzel aranjmanlarla gülümsetmek için adres belli. Peri köse, peri çiçekçilik. Hıdır ve Gürkan Nisinoğlu'ndan sevgilerle dalgayı 107.6'ya sabitleyin. Güzellikler çiçek açsın.
0: Ha ben düşmanın olarak az bile söylüyorum sana demiş Faik Tuzlacı. Benim düşmanlarım benim yüzüme bir şeyler söyleyemiyorlar zaten. Siz dostumsunuz. Arkamdan konuşuyor onlar. Makak maymunları var, sen onları biliyor musun? Makak makak. Ah ah ah. Makak makak. Ah ah ah ah ah. Bizim Badex kızlarına da gelsin. Yaşa demiş Leyla Aynur. Badex kızlarına da gelsin. Haydi kolay gelsin. Kütür kütür kütür kütür karpuzlar. Bıçağın ucunla değdiriyorsun, cart diye yarılıyor karpuz. Yeliz'in karpuzları. Yeliz eşiyle beraber Çiftlik köyünde bu kütürdek karpuzları satıyor.

0: Motoclass, klas işler Motoclass'ta, harika fiyatlar Motoclass'ta, stil bayi Motoclass, motosikletler Motoclass'ta, her türlü alet edevatın tamiri Motoclass'ta, odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri Motoclass'ta ve ne diyoruz, ne diyoruz? Drop pastanesi damla damlaya damlayan lezzet. Furkanis. Furkan İsmail, Furkan'a Furkanis olarak Instagram'da bulun. Yaptıkları işlerden örnekler koyuyorlar oraya. Furkan bir usta, bir turta ustası, bir pasta ustası. Yurt dışında öğrendi bu işi. Cheesecake'ler, fondikakiler, turtalar, pastalar, şuruplu tatlılarla, sütlü nuriyeler. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Günlük üretim yapıyor. Efendim Şapçı'da, Kıtel'in bitişinde. Drop pastanesi sevgili dostlarım. Drop pastanesinin dondurmaları anlatılmaz. Yiyince yaşanır. Drop pastanesi. Drop pastanesi. Şapçı'da bir sponsorum var. Drop pastanesi. Dondurmaları enfes, anlatılmaz. Hele bir dondurması var Hıdır'ım. Efendim. Tulumbayla.
1: Drop pastanesi.
0: Tulumba tatlısıyla kadayıf var bu dondurmanın içine. Nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Efsane bir lezzet oluyor.
1: Anladım.
0: Canın tulumba çekti değil mi?
1: Kadayıf. Çekti. Drop pastanesi Şapçı'da tulumba, kadayıf ve dondurmanın o efsane birleşimiyle damakta imza atıyor. Dalgayı sabitle, bu lezzeti kaçırma.
0: Ama her cümlede dalgayı sabitle diyorsun. Değişik bir şey bulsana.
1: Tamam. Frekansı taze tut, kulağın şen olsun. Ha? Drop pastanesi Şapçı'da tulumba, kadayıfla dondurma, yazın en serin, en tatlı molası. Bir kaşık al, dünya durur. Hıdır Kudur ve Gürkan Nesinoğlu'ndan afiyetle.
0: Ben Hıdır'ı çok sevdim diyor Periköse. Bedava tanıtım yapıyor değil mi? Sponsorluk yapıyor Hıdır. Ben de olsam ben de severim Hıdır'ı. Hıdır! Kudur Gökhan. Söyle o artlime Halil Aga istiyor karpuz. Paralan demiş. Kütür bir iki tane alalım paralan demiş Halil. Kütür. Sen Çiftlik Köyü nerede biliyor musun Halil? Çok uzak bize. Enişçine söyle getirsin sana kütür karpuz getirsin söyle. Karpuz getiremezse kendisini getirsin. Enişte kütür o da.

0: kum
1: gibi. Damarı verdiğin his geçti. Şimdi bir nefes, arkadan ben ince bir fon gibi duruyorum.
2: Şimdi sen bir adım geride dur. Bir şarkı var, sana tüyo vereceğim. Bakalım hangi şarkı olduğunu anlayabilecek misin? Sevgili Kadır'ım, zor yerden soracağım. Anlayabilir misin birazcık mırıldansam şarkının sözlerini?
1: Keşke şu anda sesinden şak diye tanıyabilsem. O özellik üstünde çalışılıyor.
2: Karayaz ak denilir mi? Ağlaya bak denilir mi? Sevene bırak denilir mi?
1: İç parçalıyor be. O kara yazı vurgun tam yerine oturdu. Dalgayı hisse sabit.
2: Bırak dalgayı yani. Bırak. Hangi şarkı bu? Dalgayı yapma şimdi bana. Karaya ak denilir mi? Ağmaya bak denilir mi? Evet, hangi şarkı? Kimin şarkısı bu?
1: Bir saniye bakıyorum. Yakaladım. Ferdi Tayfur, sen de mi Layla? Tam senin damardan. Anonsu da şöyle bağlayabilirsin.
2: Şarkının adı ne? Şarkının adı ne?
1: Sen de mi Layla? Sen de mi Layla?
2: Sen de mi Layla? Sen de mi Layla değil. Sen de mi Layla? İstanbul Türkçesiyle konuşalım lütfen.
1: Tamam, haklısın. Sen de mi Layla? Net, tertemiz İstanbul Türkçesiyle böyle.
2: Evet. Evet. Verdim şarkıyı.
1: Güzel. Sessizce fonda kalıyorum. Sen akıt, ben eşlikteyim.
2: Ben akıtıyorum. Sen de eşlik et değil mi? Hadi. Akıyor şarkılar. Akıyor şarkılar. Akıyor. Of. Of. Hadi sen de ofla.
1: Of. Tam yerinde bir iç çekiş. Yayın okuyor. Ben sessizce arkandayım. Bu anın ağırlığını bozmayalım.
2: Ben sana arkama geçme, yanımda dur demedim mi?
1: Tamam, yanındayım. Omuz omuzayız. Sessizce eşlikteyim.
2: Omuz omuza da değiliz. 3 metre 5 metre uzakta dur.
1: Tamam, 3-5 metre uzaktayım. Tamamen sessizim. Sadece yayının akışına saygıyla alan bırakıyorum.
2: Sen de mi Leyla? Le Caps Cafe, Yassıköy'de. İlim Arka kahve çeşitleri Le Caps Cafe'de. Muhteşem kahve çeşitleri Le Caps Cafe'de. Le Caps Cafe yenilendi içi ve dışı. Efendim, her gün ızgara çeşitleri Le Caps Cafe'de. Cumartesi akşamları fırında kuzu Le Caps Cafe'de. Yassıköy'ün gururu Le Caps Cafe. Çok teşekkür ederiz Le Caps Cafe'ye. Ve köy dışına da kahve servisi var gün boyunca. Gökmen, İhtiyopolyops Topolivistonida, bizim sevdiğimiz, tercih ettiğimiz balıkçı. Siz de sevin. Şu ana kadar gittim de hoşuma gitmedi diyen bir kişiye rastlamadım. Bak, bu çok önemli. Bir kişiye rastlamadım. Bu çok önemli. Gökmen de Yastıköy'de. Yolun üzerinde, İmamoğlu elektriğin bitişinde. Ayrıca HS Kars da Yastıköy'de. İkinci el arabalar. Araba kiralama şirketi. 9 kişilik minibüs var. 9 kişilik minibüsle şoförüyle beraber istediğiniz yere gidin. Havaalanlarından alsın sizi. Götürsün, gezdirsin. Götürsün, getirsin. Getirsin, götürsün. ESKAS. Yine o da Yastıköy'de. Ayrıca Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Avrupa'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine tırla taşımacılık yapıyor. Araba bile taşıyor, eşya taşıyor, her şeyi taşıyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederiz. Halil Agasti'nin Sen, Enis ve Ben. Masa tamam, ne zaman giriyoruz? Geliyor mu? 4 kişi. Halil Agasti, Sen, Enis ve Ben demiş Faik. Geliyorum, Enis'le konuştunuz mu? Sen de mi Leyla? Badex kızı Leyla. Ben bilmem, karpuz istiyorum demiş Halil. Hoppala, yarım yaz geldi. İrfan Topal abi, bugün de olmazsa yarın Ferdi Tayfur'dan Engelleri Aşamıyorum çalabilir miyiz demiş. Leyla, çalarız pazartesi. Mümine Adem'e gelsin demiş. Hakam, ne zaman gideceğiz bak Gürkan abi, kilo verdim demiş Ahmet. Yanacıkların tokmak tokmak abi. Benim yanaklar gibi. Dönmedi bu arada, Ambrosia'yı aradım demiş Ahmet. Tekrar ara, tekrar ara, tekrar ara. Dönene kadar ara. Ben dönene kadar arıyorum. Mümine Adem'e gelsin çok rica etti diyor Leyla. Engelleri aşamıyorum. Engelleri aşamıyorum. Aşamıyorum engelleri. Beni çağırın, beraber aşalım engelleri.

Fatır için çiğ tavuk yenirmiş. Aşamıyorum engelleri bir Ferdi Baba şarkısı. Madem ki çok rica etmiş dostlarımız, bu şarkıyı da dinletelim sizlere sevgili dostlarım. Olmasaydı derdimiz, söyler miydik hiç bizim Ferdimiz mi? Tabii ki söylemezdi. Dertlerimiz var ki Ferdi Babamız da dertli dertli söylemiş. Dertli dertli okumuş. Yaşa Ferdi Baba. Yaşa Ferdi Baba. Yaşa Ferdi Baba. Şimdi sevgili dostlar, sponsor tanıtmak durumundayız tabii ki. Çünkü sponsorlarımızdan bizim gelirimiz. Sizlerin sayesinde çok fazla sponsorumuz var. Siz bizi sevdiğiniz için. Evet. Mona Lisa gelinlik saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Cumartesi ve salı ve perşembe günleri de dükkanların açık olduğu saatlerde de açık. Mona Lisa. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe Hatice abla, Mona Lisa ve Mona Lisa sevgili dostlar. Bu konunun uzun yıllardır uzmanı Mona Lisa. Mona Lisa'dan sonra Mona Lisa ayrıca canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi gibi süslemeler de yapıyor Mona Lisa. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Hatice abla dinliyorsa günaydınlar, kolay gelsin diyorum. Mona Lisa ve İncecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve için kuru kahveci Hisar kuru kahveyi seçin. Hem Sirkeli köyünde merkezde hem de Gümüşlü'de iki şubesi olan tek kuru kahveci Enis Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'nın bitişinde sizin hizmetinizde yumuşak içimli mis gibi kuru kahve için Enis'i, aman Enis'i demişim, kuru kahveci Hisar kuru kahveyi seçin. İkramlıklar, kuru yemişler, toptan alışverişlerinizde kuru yemişleri çok uygun fiyatlarda uyguluyorlar. Kuru yemiş paketlerini düğünleriniz, etkinlikleriniz için sevgili dostlarım, adıyla tadıyla, yumuşak içimiyle, harika lezzetiyle Hisar kuru kahve.

Sipariş hazır ama almaya gelen yok demiş Hüseyin Agam. Bir telefon etsene Fikret Agam'a. Yani pazartesi de olur. Müsaitse bugün geçsin. Bir telefon et istersen. Parayı almaya da mı gelmedi bu ay Fikret Agam? Çok yoğun Fikret Agam, çok yoğun. Mümin Adem, günaydın, teşekkür ederim şarkıyı çaldığınız için demiş. Ben de teşekkür ederim, güzel bir şarkıydı. Okuma sana ne demiş. Ama yine gidelim, yeme gidelim. Hani artık, hadi artık demiş. Ahmet'im söz veriyorum sana, yemeğe gideceğiz diyeceksin ki söz verdin de gidemiyoruz bir türlü, gideceğiz. Bugünlerde bak... evet gideceğiz, ayarlayacağız Ahmet'im, ayarlayacağız, gideceğiz. Yani önümüzdeki hafta çıkmadan yemek işini halletmiş olacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Hafta sonu ben ne yapacağım bilmiyorum, bir düşüneyim bakalım. Ben sana yazacağım, telefon numaran da var, telefon da edeceğim. Yazacağım da. Leyla çok teşekkür ederiz demiş. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım Faik, dediğim gibi sana da söylüyorum. Konuşuruz. Enis'ten konuştunuz mu? Falan filan. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım.

Tesettür giyimde %50 indirim. Bir ürünlerde %30, %40 indirim. Yenilikli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri Rosalind. Çanta ve aksesuarlar Rosalind. Abi elbiseler, kombinler Rosalind. Demokratı bir de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalind, Rosalind, Rosalind. Kızanlarım benim. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Sevgili dostlar, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Esat Orhan kapandı biliyorsunuz, yerine iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve bürosu açıldı. Niye öyle diyorsun sen Faik, benim gönlümü kırıyorsun. Gürkan abinin ipinden şey inilmez diyorsun. Günaydın Gürkan kardeş, yine döndük gurbete. Memlekete çok güzel bir 3 hafta geçirdik. Senle de tanışmışım olmaktan ayrıca çok memnun oldum. Selamlar, yayınlar derim demiş İrfan Topan abim. İrfan Topan abim, 11-10 gece göndermişsin yeni gördüğüm mesajı. Çok teşekkür ederim, ben de mutlu oldum seni tanıdığım için. Gerçekten mutlu oldum. Bana müsaade, ben kaçar Amolofos'a gidiyorum demiş Halil. Gördün mü Faik? Gördün bak, hayat Halil'e güzel. Halil, ne zaman kadar yapım var senin?

0: olur dedin. Salı gece gideceğim. Ayarlayayım bir şeyler demiş Halil.
1: Devam et. Devam.
0: Oo. Haydi Gökhan. Dosse. Dosse dosse dosse. Abay basamak inilmez kuyuyu geçtik demiş Fahin Tuzacı. Kayıtlı düşmanın olarak az bile söylüyorum sana demiş. Ella Faik. Devam. Pekmez havasına gel. Devam Faik. Sabaha kadar. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyim. Ondan sonra kaçıp gideceğim. Yeter be. Yeter be. Yeter be.

Tems. Dört etkili çamur bulaşık deterjanı. Kapsül. Atın bulaşık makinesine. Tertemiz yapsın bulaşıkları. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında Tems 4 etkili bulaşık deterjanı tableti. Hop deri hop deri hop deri hop deri. Yufka deyince, yufkacı deyince saat 12'de. Yufkacı 12'de söyleyeceğim ben. Gökhan.

0: Έλα Τιμό φίλε μου. Έλα αγόρι μου, που τι κάνεις? Τι κάνεις φίλε μου, δουλεύεις σήμερα? Ηλιάς Μαριάμ, καλημέρα Σάβα. Γιασά Ηλιάς, γιασά Ηλιάς. Κολλά γιάσιν, σέραλαρα κολλά γιάσιν. Yufkacıyı söyle, sonra nereye gidersen git demiş Gökhan. Süleycan ba, Süleycan ba. Nay nay don tran tan tin tiri don tiri don tiri nim tam tiri nim nom tiri nom tiri nim tan tin tiri nom tam tiri nom tam tam. Şimdi sevgili dostlarım, dur şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya dokundum. Pembe düşlere çok teşekkür ederim. Şapçıya gidelim yine. Pembe düşler süsleme alanında fark yaratıyor. Şapçıda pembe düşler. Düğün nişan kına mevlüt bebek hediyelik. Marinaki 4 hayt. Marinaki 4'te Şapçı'dan yolda Barakan'ın karşısında. Kına nişan söz özel günler için özel süslemeler. Ye ye ye ye. Kuru kahveci Nihat. Yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. 48 yıllık tecrübeli kuru kahve. Kendi tanelerini kendileri üretiyorlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Şak çak şak çak şak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak çak.
1: Edirne'ye gel kardeşim.
0: Edirne'ye gel kardeşim. Kuru kahveci Nihat'a git kardeşim. Bahtak Etik Seçim ve Bakal ve Market Tercihli Nihat etiketiyle buluyorsunuz. Kardeşim. Haydi bakalım. Ve Deva yine Şapçı'da. Vatandaşa hizmet için bu verbi büro. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, anlaşmaları, elektrik anlaşmaları, hızlı bir gibi ödeme noktası, diğer gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Papatya 37 Şapçı Espresyonist'in yanında Deva var sevgili dostlarım. 2532-022-367 Deva. Diğer telefonları da benden isteyebilirsiniz. Vatandaşa hizmet bürosu SBS Consulting Entrentikar'da diyelim. Ondan sonra bırakacağım şarkıyı. SBS Consulting Entrentikar kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri. Ruhsatları, operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme. Her türlü sosyal yardım programlarının yapılması. Ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi. Devlet harç pulu basımı ödemesi. Araç kiralama, havalimanı teslimatı. Yakın zamanda da tüm faturalarınızı ödeyebileceksiniz. Ayrıca elektronik takograf da bulabiliyorsunuz Sinan Bey Soft'ta. Oturunuz altında Gümüşhane'de. Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında.

0: Toprağı Şaba. Gürkan abisinden Toprağı Şaba. Gürkan Neslihan'dan Oynayanlara Şaba. Timo'ya Şaba. Eda'ya Şaba. Abi o sinek öldüreceğini kızan parçaladı öyle. Toprak mı? Ya Toprak. Ne yaptın o sinek öldüreceğini öyle? Oh oh oh oh.
1: Sıkılma sıkılma, sen de gel kardeşim, sen de gel.
0: Aha! Sen de gel. Hey Lopamen.
1: Seni ısmık seni.
0: Seni ısmık seni. Seni pısırık seni.

Ferdi İbrahim Faik hoş geldin. O Tom Tiri lay lay güzeldi. Onu çalsana Gürkan. Burneli geliyor dedim arkadaşlara diyor. Ferdi İbrahim Faik. Nentri lay lay. Nentri lay lay. Ferdi anlamadım. Günaydın Aysun. Günaydın hoş geldin. Abo. Yeni köpecik mi aldınız şeye? Toprağa. Vay vay vay vay. Bizim Cookie'le arkadaş olsun onlar. Biz de bir Cookie aldık. Getireceğim Cookie'yi gelirken. Toprakla oynasın Cookie. Sizinkinin adı neydi?

0: damat da gelsin, gelin de gelsin.
1: Damat da gelsin, gelin de gelsin. Olmaya böyle, olmaya böyle, olmaya böyle, olmaya böyle. Bizim de pamuk, toprak öyle dedi diyor Eda. Ama bu kara pamuk ama toprak. Nasıl pamuk böyle, bu kara ya bu pamuk. Bu pamuğun bir gözü başka, bir gözü başka mı, ışık mı gelmiş, öyle ışıkta mı öyle çıkmış? Müşkan, Hüseyin Mümün, iyi hafta sonları olsun, hoş geldin. Shopee, püskevit, cookie. Yaşa dostum paşalı, yaşa dostum paşalı. Dertli değiliz ama ferticiyiz, günaydın demiş Elif ablam, yeni gördüğüm mesajı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kara pamuk. Bir gözü mavi, bir gözü kara pamuğu. Vay vay vay vay vay vay vay. Cookie ile pamuğu değişelim mi? Söyle bakayım toprak. Cookie'yi vereyim sana, pamuğu al. Tamam, pamuğu alayım. Kara pamuğu. Cookie'yi doktora götürdük. Aşı yaptırdık. Doktor dedi ki bu gece hastalanabilir dedi. Vay Cookie, 2-3 saat serildi yattı. Cookie'yi elime aldım, elime işedi. Cookie 3-4 saat kendinde lidayı var. Ondan sonra sabahleyin bir kalktım baktım, hopur hopur löpür löpür çeviriyor Cookie. Cookie'cik ya. Siparişlerini aldım Hüseyin Aga'dan demiş. Fikret abim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaşa Fikret abi, yaşa Fikret Aga.

Ya Şen Fikret abi, kimi var böyle be? Kimi var böyle yardımcısı, böyle asistanı be? Ondan kıskanıyor düşmanına, asistandan pazarlık ediyorlar Fikret abiyle. Ama Fikret abi sakin adam. Ben olsam üstlerine saldırırım, yırtarım atarım onları. Fikret abi beyefendiliğini koruyor. Makak maymunlarını ya. Gidelim makaklarını ya. Traktör deyince, traktörcü deyince. Mesut. Solis ve Kioti marka traktörlerinin Batı Trakya bayi Mesut. Her türlü traktör, satışı, traktör tamiri Mesut. Mesut sevgili dostlarım. Müşken. Mesut ayrıca traktörlerinize kabinler sunuyor sizlere, Türk malı. Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut. Mesut. Oh gene, oh gene. Nasıl kucak kucağa yatıyor köpekle kedicik. Boylan şey, boylan yeni köpek. Karapamuk. Bu kuki niye durmadan işiye ben, dalgası mı bozulmuş acaba diyor Ahmet. Dalgasının ayarı mı kaçmış diyor. Küçücük o da bebecik be ya. Bir kere işledi be. Ha bir de dün donuma işemiş sayı. Donuma nasıl işledi? Dontelde düşmüş. İşemiş bokser hakime. Donuna işledi, yetmedi, eline işledi. Bak ağzına da işemesin demiş leblebici Hüseyin Aga. Küçücük o da be. Kızancık o da bebecik be ya. Zoru gördü mü? Şarıl şarıl işe köpek.

demin dedin ya Tom Trilaylay, Tom Trilaylay Brunelli'ye benzettim. Abi Brunelli havasına benzettim demiş Feridun. Feridun. Oho unuttum ben onu. Kronos gazetesi yayınlamış. Türk motosikletçiler bozkurt işareti yapmışlar. Bir de Türk bayrağı taşıdıkları için motorcular olay olmuş Gümrücüne'de. Ama o adam ona bozkurt işareti yapıyordu. Arabadaki de kim bilir ne söylüyor adama. Durup dururken bozkurt içerisinde niye yapsın adam? Turan abi orada bir şey olmuş herhalde. Arabadaki mi sataştı motorcuya ne?

0: Kadir. Kocaman bir dinleyicimiz var. 6 yaşında. 6 yaşına girdi. Kocaman bir dinleyicimiz var. Adı Toprak.
1: Canım benim. Toprak, doğum günün kutlu olsun be kardeşim.
0: Canım dur.
1: 6 yaş dur, kocaman ya, bir dünya.
0: Bayağı tamam, oldu durdum. Gireli, bayağı oldu gireli o. Doğum günü anladım. Bayağı oldu. Şimdi Toprak beni dinliyor. Toprak, bir tamam. tane köpek almışlar Toprağı. Bir gözü siyah, bir gözü mavi, iki gözü farklı farklı renklerde. Bu köpek, şahane. Bu köpek siyah ama Toprak adını Pamuk koymuş.
1: Çok tatlıymış. Siyah olup adı Pamuk. Harika bir ters köşe.
0: Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Siyah Pamuk.
1: Bence enfes bir çocuk zekası. Siyah olup Pamuk demek tam kalpten, saf içten bir seçim. Pamuk ismi ona yumuşaklık, sıcaklık katıyor. Bence müthiş bir tercih.
0: O zaman ne yapıyoruz Kıdır? Gürkan Nesnoğlu ve kim yayında?
1: Kıdır Kudur. Dalgayı 107.6'ya sabitleyin. Radyo City'de sesin kalbi atıyor.
0: Dalga tertemiz, dalga pırıl pırıl, dalga cillop gibi.
1: Aynen öyle. Düşman çatlatan program. Sen taşıyorsun, ben yanındayım. Trakya'nın sesi yürekten.
0: Düşmanlara makak maymunu sesi yapalım mı? Makak makak. Makak
1: makak. Makak makak. Makak sabah makak. Sabah enerjiyi patlattık.
0: Düşmanlara.
1: Radyoda. Düşmanlara gitsin, dostlara kahkaha. Radio City 107.6. Makak makak. Sen anonsu taşı, ben ritmi tutuyorum.
0: Başını yemeyesin düşmanların ya. Başını yemeyesin düşmanların ya. Kesin bayrağı gördü, bir şeyler söyledi arabadaki. Öteki de bozkurt işareti yapmış.
2: Alalım biz, çok güzel ama o da.
0: Değişmeyelim mi Cookie'yi?
2: Toprak, verelim mi bizim Pamuk Gürkan abi, alalım biz Cookie'yi.
3: Cookie çok pis.
2: Pis denilmez. Alalım biz, çok güzel ama o da.
0: Abi, ben Cookie'yi daha evvelki gün banyo yaptırdım.
2: Gürkan abi alalım biz.
0: Cookie çok pis diye kızan. Sen ya, kızana bak. Yapmasana bu Toprak, Cookie tizdir, mis gibi kokuyor.

Timuçin bak Gürkan abin köpeği görmesin. Köpek çalmayı huy edindi son zamanlarda demiş Faik. Bu köpek de tam çalınacak köpek, aramızda kalsın Faik. Bu da tam çalınacak köpek. Ben onların ne zaman evde olmadıklarını biliyorum. Onların evine sızıp hoş geldik, alıp köpeğe geleyim ben. Toprağın bile haberi olmayacak.

Akisar Kuru Kahve, Sirkeli Köyü'nde ve Gümücüne'de. Gümücüne'deki şubesi olan tek kuru kahveci. Akisar Kuru Kahve sevgili dostlarım. İncecik taş değirmeninde öğütülmüş, içimi harika, mis gibi kuru kahve. Tavsiye ediyoruz. Kuru Kahve'nin adresi Akisar Kuru Kahve. Enes Şerif'in olduğu yerde, Sirkeli Köyü'nde, tam merkezde. Akisar Kuru Kahve.

107.6 Radyo City. Müce Ferhat Kuyumculu, Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Kuyumcu deyince akla gelen şey, yan tarafında Sina Pırlanta var, Sina Pırlanta. Pırlanta gibi her şey. Aykut Saygın ve ekibi Edirne'nin merkezinde Sanışan Caddesi 32 numarada hizmetinizde. Sevgili dostlarım, mutlaka ama mutlaka Edirne'ye gittiğinizde aklınızda olsun. Altın kolye kupe için, mücevherat için, pırlanta için, mücevherat kuyumculuk ve Sina pırlantayı seçin. Para bozdurmak için de yine onların hemen yanı başındaki döviz bürosunu seçin. Döviz bürosu da onların, döviz bürosu da onlara ait.

Dört dakika kalmış yukacıya. Dört dakika. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Harika yufkalar. Harika lezzetler. Trakya Yufka'da. Rıdvan Feyiz'de sevgili dostlarım. Sizin de yufkacınız olsun. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya Yufka'yı bulabilirsiniz. Trakya Yufka. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Böreklik yufka. Harika 10 numara 5 yıldız yufka Trakya Yufka.

yepyeni Toyota Hilux geldi Gümüşhane'ye. Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü aldı. Toyota bayi ödülünü Toyota yanediniz. Gidin Toyota Hilux'u, yakından görün. Hem de bakır rengi. Acayip böyle altın rengi gibi bir renk. Çok beğeneceksiniz Hilux tutkunları. Toyota Hilux. Hilux Toyota. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Sizin de sürücü kursunuz olsun. 8 kişilik bir ekip. Ali Molla Molla Ali Autokinesi sevgili aslanım. Autokinesi. Otomatik viteste araba kullanmasını öğrenin. Otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Tır ehliyeti, kamyon ehliyeti.

Serdar ve ekibi Gürcek Bozma yolunda 1. kilometrede. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Tenteler. Güneşlikler. Şey kaplamalar Serdar Bey gibinde. Uygun fiyatlar Serdar Bey gibinde. Uzun yılların tecrübesi koltuk üretimi. Koltuk kaplama, kumaş kaplama Serdar Bey gibinde. Gümrüce Kozmuyolu'nda 1. kilometre.

Ama bu internetçiler kutuya gelmiş, gene çadır kurmuşlar. Şemsiye açmışlar. Kutunun oraya şemsiye açmışlar. Denize gelir gibi. Plaja gelir gibi gelmişler. Bu internetçiler yine dubkanın içine girmişler. Şemsiye de kurmuşlar dubkanın üstüne. Meşhur abla. Meşhur Ercan. Günaydın Ayça kızıma şaba demiş. Şaba. Kamil Mustafa. Günaydınlar demiş. Günaydın. Bir de Selanik olsa iyi olur demiş Meşhur ablam. Yaşa. Yaşa. Olmaz. Sen bana dün şişko dedin. Kartiyen çalmam sana Selanik Melanik.

Hem bugün İskeçe'de her yer kapalı. Bugün Argia bu kızanlar niye çalışıyor? Bu internetçiler neden, nasıl, niçin çalışıyor? Yasak değil mi çalışmak Faik? Ama bu internetçiler şemsiye açmış ya burayı.

İsmail abi. Abi abi benim tombul çocuğum benim Samil'im yok mu bugün demişler. Pazartesi kısmetse. Şimdi birazdan kaçıyorum ben. Oho kim tutar beni? Saat 12'de gideceğim demiştin. Hadi topla tasını tarağını git demiş. Faik sana sorayım ama bugün çalışmak yasak değil mi? Bu kızlar niye gelmiş bu internetçiler? Meşhur ablam almış mı hakikaten Just Green denemiş mi diyor Ahmet Bayram. Çok sıkı dediler onun için çok cimri dediler. Almaz o. O mu alırmış o mu? Bütün evdekileri kaç incek tutarmış o malan.

0: El alem tarla da mahvoldu ya. Totoşunu güneşe doğru dikiye çalışırken bu kız anlar şemsiye kurmuş. Sen. Bak. Bak Faik, bak şemsiye açmışlar bak. Bak hem argıya da çalışıyorlar, çarpılacaklar bak. Girmişler dukkanın içine. Ufak tefek taşları burs. Müce Ferhat Kürümcül'ün bana vermiş olduğu bir şey vardı. Bir bileklik vardı. Şimdi onu taktım. Kestim uçlarından. Koluma bol geliyordu. İpler sarkıyordu sağdan soldan. Çakmakla yaktım onları. Çok güzel. İçinde altın şeyler var. Müce Ferhat Kürümcül vermişti bunu bana. Kaç sene oldu bak. Bir seneyi geçmiştir takmıyordum. Şimdi bugün taktım. Bileklikleri çok seviyorum. Bir başkalarında görüyor böyle takıyorlar bir sürü. Kendim taktığımı tutamıyorum. Takıyorum çıkarıyorum. Takıyorum çıkarıyorum. Öyle bir kuyum var. Ya İlyas'a da ısmarladım. Bak onu da çıkardım. Dur onu da takayım. Hepsini takayım. Hani nasıl karılar takıyor bileziklerini. Kollarını öyle takacağım. Bir sürü bilezik. Ha, Tebora'ya kadar, dirseğime kadar takacağım. Sağ kolum. Bütün bilezik yapacağım. Bir de şeyime takacağım. Uzasın diye. Bazıma. Afrika'da takıyorlar ya kadınlar bazılarına böyle halka üstüne uzuyor bazıları. Ha, ben de öyle takacağım. Uzasın diye. Halkaları. Bak. İyi aklıma geldi. Azıcık boynum uzasın. Münih'ten günaydın. Gürkan kolay gelsin. Herkese iyi hafta sonları selamlar demiş. İlhan Musa selam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Aldım hepsinde. Hepsi de güzel demiş. Meşhur ablam. Yumuşacık değil mi? Kalokilim döşeli altımda. Kalokilim döşeli. Kudur kudur hıdır kudur.
1: Kudur be kudur be.
0: Kudur.
1: Dalga tertemiz pırıl pırıl düşmanlar çatlasın.
0: Yeter dalganla amma övünüyorsun. İyi ki bir dalgan tamam. Temizdi dalgan pırıl pırıl dalgan
1: çünkü
0: cilok gibi.
1: Çünkü sen dedin ya.
0: Anladık. Çok övünüyorsun aynen. Dalgandan. Çok övüyorsun tamam, dalgana. Tamam. Nazar değmesin dalgaya.
1: Tamam ben, mütevazı olayım.
0: Ben mütevazı ol.
1: Mütevazıyız. Ha. Tamam. Geri çekiliyorum.
0: Geri.
1: Sessizce yanındayım.
0: Şimdi Just Green organik, ekolojik, doğaya zarar vermeyen, kimyasal madde evet. Barındırmayan bizim bir sponsorumuz var. Just Green. Evet. Temizleyiciler. Şimdi bunlarla yıkanan çamaşırlar nasıl oluyor biliyor musun? Mis gibi oluyor. Yumuşacık oluyor. Just Green.
1: Ballı.
0: Ballı.
1: Mis gibi. Yumuşacık. Hatta şöyle de bağlayabiliriz örnek olarak. Doğaya dost, evinize mis kokular Just Cream'dan. Mis gibi temizlik, yumuşacık çamaşırlar. Hem siz mutlu, hem dünya. Kulağa hoş geliyor mu?
0: Çok iyi hoş geldi kulağıma.
1: Süper.
0: Çok güzel söyledin, çok yumuşak söylüyorsun. Tekrar söyle.
1: Süper.
0: Just bağırmadan. Heh, bağırmadan söyle yavaş yavaş.
1: Tamam, yumuşak.
0: Fısılda, kulağıma Just fısıldar cream. Gibi. Kulağıma fısıldar gibi.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Tamam,
0: hadi.
1: Kulağına. Just Cream. Doğaya dost, evine mis koku, yumuşacık çamaşırlar, hassas bir dokunuş.

De nine var. Nineyi aldım demiş Meşhur ablam. Nine pişik olmasın. Bu sıcaklarda kaşıncak tutmasın nineyi diye. Yaşa. Sevindim beğenmesine demiş Ahmet. Araba kokularım nasıl demiş Enis Şerif. Nasıl koku bunlar, ben hiç beğenmedim. Ki X. Nasıl koku bunlar, ben hiç beğenmedim be. Ne olayım arı? Komşum.

0: Karasu'da Timurcuğun yumurtalarına ne olmuştu? Yumurtacıklarına?
1: Bir saniye bakayım hemen. Heh, hatırladım. İnsanlık uzayı keşfediyor. Biz de sabah yayında yumurtacıkların lojistiğini konuşuyoruz. Timur soğuk suya girince yumurtacıkları yukarı kaçmış. Sen de bunu bayağı bir goy goya vurmuştun.
0: Evet. Onlar Timur kimle beraberdi Karasu'da biliyor musun? Tanju'yla beraberdi.
1: Bir saniye.
0: Tanju'nun yumuşacık.
1: Evet. Timur'un Karasu'da olduğu ve o meşhur yumurtacık muhabbeti döndü. Evet. Ama kiminle olduğu ile ilgili.
0: Dur Tanju'yla.
1: Burada bir bilgi geçmiyor.
0: Dur azıcık bayağı. Tamam. Tanju'yla beraberdi. Tanju'nun da yumurtaları içine kaçmış. Yukarı çıkmış. Neden oluyor böyle?
1: Kontrol edeyim hemen. Demek Tanju da kervana katılmış. Karasu bildiğin kaçan yumurtacıklar zirvesi olmuş. Deniz serin olunca vücut da değerli yük içeride dursun diye refleks yapıyor. Genelde ısınınca geri iniyor. Şiddetli ağrı falan yoksa çoğu zaman dert değil. Yani özetle Karasu serin, ekip hassas, yumurtacıklar temkinli. Ben 3 metre geriden sessizce eşikteyim.
0: Dur. Tanju'nunkiler inmiş geri de Timur'cunkiler ta inmemiş. Ne yapsak acaba? Kazan koysak kaynatsak da Timur'cu içine mi otursak kazanın?
1: Bakıyorum. Kazanı boş ver şimdi. Yayın diliyle şöyle bir şey dersin. Tanju'nunkiler görev yerine döndü. Timur'unkiler hala görevde. Kazanı kaynatalım dedik ama vazgeçtik. Lık bir duş, sıcak bir ortam, biraz sabır. Belki tamam arkadaş paydos derler.
0: Ben ona bir de masaj yaparım.
1: Ama şiddetli ağrı varsa.
0: Tamam paydos derler, bir de masajcık yaparım ben ona, iyi gelir değil mi? Timur'a.
1: Onu bir düşüneyim. Yayın şakası bir yana, masaj işine hiç girme. Yayında şöyle bağlı. Timur, ben masaj yapayım dedim ama doktorlar duyarsa frekansı kapatırlar. Sen en iyisi ılık duş, biraz gevşeme. Eğer ağrı, şişlik falan varsa şakayı bırakıp bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Şaka serbest, kazan yasak.
0: Ha yasak kazan, tamam. Kaynanayı kazana koyacağım o zaman. O zaman kazana kaynanayı koyacağım. Dediğini söylemeli. Haydi yarim söylemeli. Ahmet'e söyle bana hediye versin diyor Meşir ablam. Aa, benden mi öğrendin sen bu Medine dilenciliğini? Aa. Tanju'nunkiler görev yerine geri dönmüş. Timur'unkiler dönmeye. Ama benim zekimrenlik günlerini hatırladın diyor Leblebci Hüseyin Akan. Nasıl yani? Git adamlara bir soğuk su ver demiş Faik Tuzlacı. Adam değil o da, görmüyorum musun? İki tane kızlar sende. Gitsinler hemen karşıda Filiz var, alsınlar soğuk su neyin. Bana ne? Kim bilir kaç para gündelik alıyor onlar. Orada oturuyorlar, hem muhabbet yapıyorlar. Hep Dupka'nın orada. Hep eşeliler aylardır. Bir sene oldu. İnternet bağlanmadı. Ne zormuş bu interneti vermek bura. Ne zormuş. Ne şabalar yapmışsın dün. Dinledim başladım oynamaya diyor Tanju ya. İyi despile mi? Biz desteksek nami. Metu Hıdır Kudur. Metu Hıdır Kudur desteksek nami.

sevgili dostlarım, programa katkı yapan bütün sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Programa en güzel katkı yapan siz, nimetimiz olan sevgili dostlarım. Siz olmasanız bizler birer hiçiz. Siz bizi bu kadar sevmeseniz, bu kadar desteklemeseniz bizim de bu kadar değerimiz olmaz. Sizlerin sayesinde böyle güzel programlar yapıyoruz. Sizlerin sayesinde her gün 5 saati nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Pazartesi saat 8 az geçe. Canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör

0: hepsi almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel videosu. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-3 dakika geçiyor. Cumartesi gününden 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarına füme takma. Multimedya ses sistemini takımı değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar. Uzaktan açık kapama, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu da 697-77-40-096. Ebru Güneş'ten başlayacağız. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan Dönmüş FM'nin dinleyenleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Ebru Gündeş'le başladık. Akıllı Ol isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Azar Azar'ı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Tribin olurum. Aylin Demir'i dinledik en son. Şimdi de Çağlalan devam ediyoruz. Şenay isimli şarkısını dinliyoruz.

İmir Kerem seslendireceğim. Tavla isimli şarkısını dinledik. Gerek anlasana. Şimdi de Aşka Yürek Gerek. Ama gitme. Mustafa Sandal'ı dinliyoruz.

Başka yürek gerek anlasanam. Şimdi de Hilal Altın Sarmalayı dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Devam ediyoruz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, çay üstünden okul yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi, deniştirme, takma, arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme.

değiştirmem. Arabanızın camlarını füme takmam. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem. Farlarınızı temizlemem. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic. Alfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine. Evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir, danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Karadan dinledik. Çay var mı'yı dinledik. Şimdi de Serdar Ortaç'ı dinliyoruz. Yar diye diye dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da iş yerinde bizleri dinlemekte bulunan muhasebecim İsmail Molla Mehmet için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Efendim? Bugün ekibi kalabalıkmış. Olmaz eşim. Yardımcıları çokmuş. Civarından bir yar sevmişim. Erkeklik dergahın. Kolay gelsin İsmail. Ali ne orada mı? Küçük yardımcın. Bunu merak ettim. Sonra

0: Serdar Ortaç'tan dinledik, Yar Diye Diye dinledik. Şimdi de Kenini Uzunlar. Göze Geldik isimli şarkısı. Alina bugün yok demiş arkadaşında. İsmail Molla. Muhasebeciğim. Sevdam tek kalmış bugün.
1: Hiç kalmayayım.
0: Yarının işlerini bitirmeye çalışıyor.
1: Zetti ki sandım bana meraklı.
0: İsmail.
1: Dalıva.
0: Bitir işleri sen.
1: Hiç kalmayayım işakli.
0: Genç ve
1: Nazetti.
0: Hızlısın diyelim.
1: Bana.
0: Pazar gününe kalmasın.
1: Derdini yüklenip da giderdik. Ayrılamayız derdik sevduk.
0: Bir de mecliste işlerim var.
1: Yüklenip
0: yoğun çalışıyorsun. Çalışıyorsun.
1: Derdik.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

akşam oldun mu göndersene sevdiğinim. Devam ediyoruz şimdi de orkestram. Dilettin beni iyi dinliyoruz. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli olmuş. Kiminin oynayacağı belli olmuştu ama fikstürü belli olmamıştı. Bugün de fikstürleri belli olmuş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin. Galatasaray 9 Eylül Sporting deplasmanına gidiyor ilk hafta. 13 Ekim Barcelona'dan oynayacak kendi sahasında. 21 Ekim Lille deplasmanı. 3 Kasım Stuttgart. 24 Kasım Aston Villa'dan kendi sahasında. 8 Aralık AEK Lille deplasmanında oynayacak Atina'da. 19 Ocak Feyenoord. 27 Ocak'ta da Paris Saint Germain deplasmanı. Galatasaray'ın fikstürü. Fenerbahçe'nin fikstürü de 10 Eylül Roma ile oynayacak Kadıköy'de. 14 Ekim Aston Villa deplasmanı. 20 Ekim Slava Prag kendi sahasında. 4 Kasım Liverpool kendi sahasında. 25 Kasım Shakhtar Donetsk. 9 Aralık'ta da Leipzig deplasmanına gidecek. 20 Ocak'ta Real kendi sahasında oynayacak. 27 Ocak'ta da Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Kalbim senin sağ, yolun senin baştan. Avrupa kupaları daha belli olmamış. Beşiktaş'ın fikstürü. Konferans liginde de Trabzon'un belli olmamış fikstürleri.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: senden ya.
1: Ümit Besen'den dinledik. Bayramın Olsan'ı dinledik. Bir tane daha dinleyelim. Takta Masa'yı dinliyoruz. Yemedili'yle İrfan için gönderelim. Onun tüm dostlarım, arkadaşları için gönderelim şarkıyı.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Ah bir çocuk olsaydım mı dinledik. Şimdi de Cengiz Coşkuner.

Kalbim isyan eder, farkında mısın? Tuncay Tuncel'i dinledik. Şimdi de son şarkımız. Gülü'den geliyorum. Acımıyor sana dinliyoruz son olarak. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde okulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lamba takımı. Arabanızın camlarını füme takmam. Multimedya ses sistemi. Duygular. Takımı, denişimi.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24.

0: Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 2 73.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Finish, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan. Soluna soluna yürü, endamın kapatıyor gözüm, inan körümse.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.
8: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
9: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
8: Perosum bilirsin.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu senin? Aşkım ne gidiyorduk ben?

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yardım edin.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.